0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da. İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha

0: fazlası sizleri bekliyor.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Tekrar Radyo Maranata'da birlikteyiz. Bugün güzel konuları konuşacağız. Güzel bir şekilde sohbet edeceğiz. Hayatın İçinden adlı programı bugün Sedat'la birlikte sürdüreceğiz.
0: Evet Daniel, güzel bir giriş yaptın. Enerjin bugün bayağı iyi gözüküyor. Dediğin gibi her hafta yepyeni canlı, capcanlı konularla hayatı konuşacağız. Çünkü programımızın adı ne? Hayatın İçinden. Hayatın İçinden bu hafta yeni bir konu daha seçti ve bu konuyu birlikte tartışacağız, hayata bakacağız, kendimize bakacağız ve kutsal kitaba da bakacağız. Bu hafta Daniel bize hangi konuyu seçtin?
3: Bu hafta yine hepimizin işin içinde olduğu utanç konusunu birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Tabii bu arada soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa lütfen bize hayat@radyomaranata.com'dan ulaşın. Sorularınızı bize buradan iletebilirsiniz.
0: Bir saniye. Tekrarlar mısın Daniel? Tekrar duymak istiyorum senden. Tam olarak adresimiz neydi?
3: Tekrarlayalım. E-mail adresimiz hayat@radyomaranata.com.
0: Evet Daniel, teşekkür ediyorum. Utanç konusunu seçmişsin, zor bir konu aslında ve bu konuda kendi toplumumuzda da birçok alanda birçok kişi bu durumdan dolayı gerçekten acı çekiyor ve insan bu kişiler erkek olsun kadın olsun toplum içerisine çıkmakta da zorlanabiliyor. Hem iş yerinde hem aile içerisinde ya da arkadaşların içerisinde hiç fark etmez. Bugünkü konumuza nasıl başlayalım sence utanç konusunda Daniel?
3: Yani şöyle diyebiliriz, utanmayan insan var mı bu hayatta? Yani küçüklükten itibaren bir şekilde utanç duygusuyla yaşıyoruz, utanıyoruz. Bu bize bir şekilde küçüklükten itibaren aşılanıyor. Dolayısıyla hepimizin hayatında utandığı zamanlar, kızardığı zamanlar, yerin dibine girdiği anlar olmuştur muhakkak. Örneğin işe gideceksiniz ama maalesef uykuda kaldınız, gidemediniz ve herkes orada sizi bekliyor, herkes orada sizi arıyor. Siz geç bir şekilde o toplantıya katılıyorsunuz, iş yerine gidiyorsunuz ama herkes orada sizi bekliyorlar. Hemen aslında o odaya girdiğiniz zaman utanmaya başlarsınız ve dolayısıyla bu utancın sonucunda bu utancınızı gizlemek için aslında yalanlar uydurursunuz. Trafik vardı, işte yolda kaza oldu, şöyle oldu, böyle oldu diye ve bu utancımızı bir şekilde kaldırmak ve yok etmeye çalışıyoruz.
0: Bunu daha iyi anlamak lazım. Önce şu soruyu sormamız lazım. Radyo Maranata dinleyicisi belki bu soruyu sorar. Utanç nedir? Genellikle kabul edilen bir başarısızlığa verilen tepki olarak ortaya çıkıyormuş. Biz baktık TDK'daki açıklamasına. Yani aynı Daniel'in verdiği örnekte olduğu gibi aynı zamanda mesela bir golü kaçıran bir takımın mesela bir golü kaçırıyorsunuz. Takımın maçı kaybetmesine sebep oluyorsunuz ya da eşiniz aldatıyor ya da söz verilen bir toplantıya Daniel'in dediği gibi geç kalıyorsunuz. Yani suçluluğun aksine birisinin eylemleri neticesinde kötü hissediyorsunuz ve diğerlerine zarar vermiş oluyorsunuz. Utanç duygusuna kapılan bir kişi bütün suçu kendisini affetmek yerine eylemleriyle birey olma arasındaki farkı ayırt etmekte başarısız oluyor. Bunu söyleyebiliriz. Örnekleri çoğaltabiliriz aslında. Ben sana da sormak istedim Daniel. Senin hayatında hiç böyle bir utandığın, kızardığın, yaşadığın küçükken, gençken ya da işte şu anda herhalde 100 yaşına yakınsın yani. Karşımda yaşlı bir adam var bu arada sevgili dinleyiciler.
3: Yaşlar ilerliyor tabii ki.
0: Evet. Bu arada Daniel evli ve 4 çocuk babası. Çok yakışıklı bir adam. Bu yüzden bu rahatlıkla sohbet ederken bunu söyleyebilirim.
3: Teşekkürler Sedat. Bunu demekle de beni utandırdın yani.
0: Tamam, utanç konusuna geri dönelim hemen. Daniel'cim, var mı bir hikayen utançla ilgili?
3: Var ama utanç hakkında ben de sözlüğe baktığım zaman aslında şöyle diyordu orada da. Onursuz sayılabilecek bir durumda kalmak ya da gülünç olacak bir duruma düşmek nedeniyle insanın utanması, bundan yüzünün kızarması olarak adlandırabiliriz. Evet, başta dediğim gibi yani hepimizin hayat boyunca utandığı çok değişik farklı zamanlar olmuştur. Örnek ben kendi hayatımdan söz ederken okulda çok fazla utangaçtım. Okulda neden utangaçtım? insanların önüne çıkıp da bir şeyler anlatmaktan çok utanırdım. Aslında bu başlangıçta böyle değildi. Ortaokul zamanlarında çok fazla böyle değildi. Ama daha sonra biraz daha yaş ilerlediği zamanda insanların önüne çıkıp bir şeyler anlatmaktan utanırdım. Bu neden böyle oldu? Biraz düşündüğüm zaman bilmiyorum tam olarak gerçi ama belki Hristiyan kökenli olduğumdan dolayı olabilir. Yani insanlar öne çıktığım zaman beni yargılayacaklar, benim hakkımda olumsuz düşünecekler düşüncesinden olabilir. Ya da belki arkadaşlarımın benden daha aktif olması, daha önde olması, kendilerini daha çok göstermesi beni daha da çok geriye çekmiş olabilir. Dolayısıyla evet birçok şekilde utandım. Yani bunun birçok örneklerini verebilirim. Senin var mı peki hayatında?
0: Yani ben de aynı buna benzer farklı bir çocukken yaşadığım utanç verici şeyler olmuştu. Sanırım ilkokul 1 ya da ilkokul 2'deydi. Bir kızı sevmiştim ve o kızı nasıl kazanabilirim şeklinde böyle bir hikayem var. Bir gün şey yapmıştım sanırım. Ona böyle bir not yazdım. Ve yazdığım notu içinde böyle seni seviyorum, sen çok tatlısın, çok güzel gülüyorsun, saçların çok güzel. İlkokul 2'deki kalbi olan bir çocuk nasılsa ben de öyle bir şey, ilk yaşadığım utanç olayı buydu. Yazdığım yazıdan dolayı değil ama kız benden hoşlanmadığı için, değer vermediği için, yani hayal meyal hatırlıyorum, sınıfın içerisinde ayağa kalktı, bakın Sedat bana bir not yazmış, benden hoşlandığını söylüyor. Böyle herkesin içerisinde yüksek sesle okumuştu. Ve ben çok utanmıştım. Of. Belki bir aya yakın kendimi kapamıştım o duyguları anlatamam sana. Ve çok uzun süre benimle dalga geçmişlerdi bu konuda. Böyle bir hikayem vardı hani yani. O zaman senin söylediği şeyden yola çıkarak yaptığımız bir şeyin hoş karşılanmadığını gördüğümüzde utanırız. İnsanlar işte beni sevmezlerse, yani adam yerine koymazlarsa düşüncesi, başkalarının bizi yargılaması, bize ne diyeceğini önemseriz mesela. Yani içimizden bir ses, sen yeterince iyi değilsin, başarısızsın, çünkü eksiksin gibi sesler de utancımızı artırır diyebiliriz değil mi Daniel?
3: Evet, kesinlikle doğru. Yani kendimizi toplum tarafından dışlanılmış ya da toplumun iyi yaptığı şeylerin dışında bir şey yaptığımız zaman bu utancı büyük olasılıkla hissediyoruz. Yine başka bir örnek verebilirim. Örneğin ben gitar çalıyorum ve bir gün bir toplulukta gitar çalacaktım. Yani çalıyordum da daha doğrusu. Ama maalesef o gün başlarken benim sesim farklı bir tonda çıktı ve gitar farklı bir tonda çıktı. Sonra fark ettim ki gerçekten yani yanlış söylüyorum ben, gitarla uyumlu değil ve utanmaya, kızarmaya başladım. Çünkü herkes benimle aynı tonda başlamıştı. Sonra durunca ve insanların bana farklı bakacaklarını, niye böyle yaptım diye düşündüğümden dolayı utanmaya başladım. Dolayısıyla hani insanların bizimle ilgili olan yargıları, bizimle ilgili olan olumsuz düşünceleri bizde olumsuzluklar yaratıyor ve utanmamıza sebep oluyor. Dediğin gibi evet, sen yeterince iyi değilsin, sen işte başarısızsın gibi bu tür sesler bizi utanmamıza, yerin dibine girmemize sebep oluyor. Utancımızdan bazen donup kalabiliyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Senin de yaşadığın gibi küçükken kendimizi çok kötü hissediyoruz ve çaresiz kalıyoruz.
0: Buradan Radyo Maranata dinleyicilerine sormak istiyorum. Siz gerçekten utandığınız zamanlar oldu mu? Ne tür, hangi konularda utanç duydunuz? Kendinizi bu utancın vermiş olduğu duygular, ne zaman öfkelendiniz, ne kadar çok zarar verdiniz kendinize ya da başkasına. Eminim hayatınız boyunca sevgili dinleyiciler, utandığınız konular olmuştur. Muhakkak hayatınızda bir hikaye bununla ilgili vardır. Bugün bu konu hakkında konuşacağız, bu konu hakkında tartışacağız. Hayatımızdan örnek verdik Daniel'le beraber ve biz devam ediyoruz tabii ki. Hani bazen başımıza gelmiştir, utanmaz adam. Yüzsüz adam, şunun yaptığına bak. Yani bu gibi şeyler duyuyoruz. Bilmiyorum, sen böyle şeyler hiç karşılaştın mı yolda giderken veya normal sen yaptın mı ya da başına geldi mi Daniel?
3: Muhakkak tabii, o da işin diğer bir boyutu. Ama şunu demek istiyorum öncelikli olarak, başkalarına iyi görünmeye çalışıyoruz aslında utandığımız zamanlarda. Dolayısıyla bizim kişiliğimiz bozuluyor. Yani başkalarından bizi utandırmamaları için, utanmamak için farklı maskeler bir şekilde takıyoruz. Ve bu aslında bizim küçüklüğümüzden beri hayatımızda olan noktalar. Yani bizi böyle yetiştiriyorlar bir şekilde. Toplum bizi bu şekilde yetiştiriyor. Örnek olarak yine verirse karne alan öğrenciler örneğin çok vardır ve notu çok kötüdür. Eve geldiği zaman annesi ve babası ona kızar. Ya ben senden hepsinin 5 olmasını istiyordum, senden daha çok başarı bekliyordum, sen yeteri kadar iyi değilsin diye konuştukları zaman o çocuk ne oluyor? Otomatikman utanmaya başlıyor, kendisinin yeteri kadar iyi olmadığını düşünüyor, kendisinin değersiz olduğunu düşünüyor. Değil mi? Bunun gibi sorunlar çok görebiliyoruz. Ve ya da örneğin mesela başka örneklerde verebiliriz. Yine bir anne çocuğuna diyebilir ki sen hep sorun yaşıyorsun okulda. Kim bilir neler yaptın, hep senin yüzünden bunlar başına geliyor dediği zaman bu kişi artık toplum içerisinde konuşmaktan uzak duracaktır. Başını eğecektir, yüzü kızaracaktır ve gözlerini karşı tarafa bakmadan gözlerini o insandan kaçıracaktır.
0: Evet. Yani o zaman yavaş yavaş anlıyoruz, yani utanç bizi hassas hissettiriyor, senin söylediğin gibi takdir edilmemiş hissettiriyor, yani kontrol edilmeyen bir yani bazen kızarıyoruz, kontrol edilmeyecek şekilde yüzümüz kızarır, reddedilmiş hissediyoruz, yani başkalarının senin hakkında ne düşündüğü endişelendiriyor, son sözü söylemek istemiyoruz, yani bize yaşattığı çok ilginç şeyler var. O yüzden sevgili dinleyiciler, bugün utanç hakkında konuşuyoruz ve özellikle utancın verdiği acıyla da nasıl başa çıktığımızı da konuşacağız. O yüzden bu bölümü ikinci bölüme saklayacağız. Aradan sonra bunu tabii ki birlikte konuşacağız Daniel'le beraber. Daniel, bir konu daha vardı. Onun hakkında da bize paylaşabilir misin? Bu bakış açısını da duymak istiyorum senden.
3: Evet, dediğin gibi aslında utancın iyi bir tarafı da var diyebiliriz belki. Yani buna sağlıklı utanç diyebiliriz, değil mi? Yani mesela birçok insana biraz önce sen söylemiştin, utanmaz adam denir. Yani yüzsüz adam denir. Niye yüzsüz adam denir bu kişi, utanmaz adam denir? Çünkü yaptığı yanlıştan, yaptığı hatadan rahatsızlık duymaz. Bunun birçok örneğini görebiliyoruz ülkemizde. Haberlerde duyuyoruz. Ne bileyim, gazetelerde bunu okuyabiliyoruz, değil mi? Yani senin verebileceğin örnek var mı? Ya adam o kadar utanmaz ki yaptığı şeyden hiçbir şekilde utanç duymuyor.
0: Şu anda aklıma gelebilecek en iyi örnek. Yani mesela şey var, çöp meselesi. Türkiye'de en çok başımıza gelen çöp konusu var mesela. Sabah çıkıyorum, bakıyorum. Mesela bizim mahallemize bir köşe var. Boştur o köşe. Kediler genelde yemek falan yerler. Ama orada kedilerin böyle tatlımsı, böyle ekmek parçacıklarından, işte tavuk parçacıklarından falan filan böyle şey, hep böyle artıkları falan olmuştur. Ama bazen bizim sokağın başında bir teyzemiz var. Orası çöp gibi gördüğü için geliyor, çöp poşetini her zaman oraya bırakır. Aşağıda bir konteyner var, bırakmaz ve teyzeye söylüyoruz tatlıkla. Teyzeciğim bak, burası çöp yeri değil, kediler burada mamalarını yiyor. Her seferinde yüzsüz gibi, sana ne, ben istediğim yere bırakırım, çöpçü buradan alır falan şeklinde böyle bir tepki veriyor. Hiç umursamıyor. Yani mesela böyle kişilerle çok karşılaşıyoruz hayatımızda. Ya da işte kaşarın içine patates konuluyor, biliyorsun belki. Evet, duymuşsundur çok. Haberlerden kıymanın içerisinde bir şeyler konuluyor, sucuğun içine farklı maddeler konuluyor. Ben kısa örnekler vermek istedim sana. İnsanlar bazen bunun için de utanç duymuyorlar, bazen ne yediğimizin bile farkında olmuyoruz tabii ki. Bunu tabii para kazanma hırsıyla, az önceki teyze örneğindeki işte kibir, gurur, işte tembellik dolayı yapılan şeyler var. Bunları tabii ki çoğaltabiliriz örnekleri Daniel.
3: Evet, kesinlikle haklısın. Maalesef bu konuda da insanların utanç duyması gerekiyor bir şekilde. Örneğin bir adam demiş ki, ünlü tanınır birisi, dünyayı ancak utanç kurtarabilir. Evet, bütün bir dünyada eğer bu şekilde bir utanç olmazsa herkes istediği kötülüğü, istediği günahı, istediği yanlışı yapabilir. Para kazanma hırsıyla dediğin gibi birçok yanlışlar yapabilir ama bundan utanmayabilir. Vicdanı bundan bir rahatsızlık duymayabilir. Dolayısıyla bir şekilde kendisini bu konularda karartarak her türlü yanlışı, her türlü günahı işleyebilir kişi. Ve bu noktada da kişinin dikkat etmesi gerekiyor. Yani bir utanç duygusunun da bu anlamda bizlerde olması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Aynen, aynen. Ya eski anlaşmada, yani şöyle güzel bir söz geldi, Süleyman söylüyor. Doğruluk bir ulusu yüceltir, oysa günah herhangi bir halk için utançtır. Yani biz yeter ki doğru olalım ve sağlıklı utanç doğruluğun içerisinde zaten oluşacaktır. Ama sağlıklı olmayan utanç, az önce senin bahsettiğin şeyler yüzünden ortaya çıktığında karışıklık oluyor, hayal kırıklığı oluyor, karakterin ve gururun, kibrin vermiş olduğu olumsuz durumdan dolayı insanlar birbirine zarar vermiş oluyor bu utanç aracıyla. Buna çok dikkat etmemiz lazım. O yüzden doğruluk içerisinde yaşamamız lazım. O zaman burada tabii ki Rabbin adı yüceltilecektir. O zaman utanç önemli bir duygu ama iyi bir neydi?
3: İyi bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Aynen. Utancımızı.
0: O zaman dünyayı ancak utanç kurtarabilir demiş bir bilir bir adam demiştin sen galiba, değil mi?
3: Evet.
0: Bu adamı tanımak isterdim. Herhalde anonim bir söz değil mi?
3: Ben de tam olarak bilmiyorum kim söylemişti. Ama utanmadığımız zaman, yaptığımız kötülüklerden, günahlardan utanmadığımız zaman maalesef dünya daha kötüye gidecek. Çok daha fazla zorluklar, problemler maalesef yaşanacaktır. Ama tabii biz utanmayı da bilmemiz, bu anlamda bilmemiz gerekiyor. Diğer taraftan da üzerimizdeki olan bu geçmişte gelen, aile baskısından gelen, kültürden gelen utançtan da sıyrılmak için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü biz özgür olmamız gerekiyor her anlamda. Özgür insanlar olarak yaşamamız gerekiyor. Ama istersen bunu bir sonraki bölümde konuşalım. Şimdi kısa bir ara verelim. Zamanımız çünkü ilerliyor.
0: Evet sevgili Radyo Manhattan dinleyicileri. Şimdi bir ara vereceğiz Daniel'in dediği gibi. Unutmayın bize sorularınız varsa hayat@radyomanhattan.com hayat@radyomanhattan.com adresinden yazarak iletebilirsiniz. Sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz.

0: Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı

0: Hayatın İçinden programımız utanç konusuyla devam ediyor. Bu bölümde Daniel ruhsal açıdan bize bir hikaye anlatacak. Bu konuda biraz konuşacağız. Bakacağız kutsal kitaba ne söylüyor utanç hakkında. Bu kitapta, bu kutsal kitabımızda bakalım bize nasıl bir mesaj veriyor. Daniel sendeyiz.
1: Evet, utancın kaynağına ya da ilk çıktığı zamana biraz bakalım istiyorsanız. Özellikle kutsal kitaba baktığımız zamanlarda biliyorsunuz Tanrı Adem ve Havva'yı yarattı ve onları yarattıkları zaman her şey çok mükemmeldi. Tanrı onları kendi benzeyişinde yarattı ve onlara çok harika bir bahçe sundu. Orada çok iyi bir şekilde, çok rahat bir şekilde yaşıyorlardı ve hiçbir utançları yoktu. Çünkü dediğim gibi Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmışlardı. Ama daha sonra hikayenin devamında Havva'nın Tanrı'nın yenmemesi gereken meyveden yediğini görüyoruz. Ve dolayısıyla bu meyveden yedikten sonra Havva bu meyveyi eşine de veriyor, eşi de yiyor ve sonra ikisinin de utandıklarını görüyoruz. Ama önce hiçbir utanç yoktu, bunu zaten kutsal kitapta okuyoruz. Yaratılış kitabı aslında çok önemli bir kitap. Bize her zaman için hayatın en başlangıcında neler olduğundan söz ediyor. Ve bu yaratılış kitabında okuyoruz ki Adem de karısı da çıplaktılar o zamanlarda. Tanrı onları yarattığı zamanlarda. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Ama işte bu yasak meyveden yedikten sonra, günah işledikten sonra utanmaya başladılar, kızarmaya başladılar. Çünkü Tanrı onlara söyledi, dedi ki neredesiniz? Aslında Tanrı onların nerede olduğunu biliyordu ama onlar utançlarından kendilerini saklamaya, gizlenmeye başladılar. Çünkü yanlış bir şey yapmışlardı, doğru olmayan bir şey yapmışlardı ve utanmaya başladılar. Dolayısıyla oradan itibaren, yani günah da, yine hep günah konusuna giriyoruz. Günah da bütün insanlığa yayıldığı için o olaydan sonra utanç konusu bütün insanlığa yayıldı ve hep insanlar utanmaya başladılar.
0: Aslında sen bu hikayeyi anlattığın zaman Adem ile Havva'dan, İncil'de de böyle bir hikaye var aslında. İsa Mesih biliyorsun, kutsal kitapta da görüyoruz ki mucizeler yapıyordu, Tanrı'nın sözünden bahsediyordu. Hem günahkarlarla beraberdi hem de din adamlarıyla beraberlerdi. Ama din adamları bu kadar yetkin, bu kadar güzel anlatan bir adamı, öğretmeni çok kıskanıyorlardı ve onu tuzağa düşürmek için, İsa'yı tuzağa düşürmek için türlü türlü yollar arıyorlardı. İncil'de de bununla ilgili zina ederken yakalanmış bir kadından söz ediyor. Hı hı. Yani İsa bir sabah tapınağa dönüyor. Bütün halk onunla beraber yanında geliyordu. Yani o da oturup onları öğretmeye başladı İsa Mesih. Ama din bilginleri ve Ferisiler zina ederken yakalanmış bir kadını attılar önüne. Yani şimdi utancın korkunç bir şey. Bunu biliyoruz. Evet, bu kadın çok kötü bir günah işledi. Ama ona acımamak şimdi baktığımızda elde değil. Utancın herkesin ortasında açığa çıkarılması, din liderleri tarafından çekiştirilerek kutsal tapınağın avlusuna sürükleniyor bu kadın. Belki yarı çıplak halde, sevgilisi bile yok o sırada yanında. Ve kadın biliyor ki bundan daha kötüsü var sırada. Çünkü bu eski metotlara, eski şeriat yasasına göre bu saçı işleyen kadınlar günahlarından ötürü taşlanarak öldürülüyordu Yahudi yasasına göre. Doğru mu biliyoruz Daniel?
1: Evet, doğrudur. Hı-hı.
0: Yaşamını yitirecekti yani. Kadın biliyordu, beni zina ederken yakaladılar, benim ölümüm taşlanarak ölmek. Ve eğer çocukları varsa onlar da annelerini yitireceklerdi. Onun için hiç umut yoktu. Ama o fark etmese de aslında bir umut vardı. O korkunç durumun tam ortasında işte İsa oradaydı. Ama ne yapıyordu öyle? Yere yazı mı yazıyordu? Kadın anlamadı ama bir şey iyi biliyordu. İsa onu lanetleyenlerin korosuna dahil değildi. Çünkü orada büyük bir kalabalık vardı, din bilginleri vardı. Bu kadın suç işledi, zina işledi, bir sürü adamla yattı, şudur budur.
1: Öldürmeye hazır insanlar vardı.
0: Ama İsa sakindi, sessizdi. Kitapta okuyoruz, bir şeyler yazıp çiziyordu. Meşgul gibiydi, sakindi. Adamlar ona ısrar edince İsa sonunda ayağa kalktı. Şöyle dedi: İçinizde kim günahsızsa ilk taşı o atsın. İşte İsa utancın ölümcül tuzağına yakalanmış bir günahkara harika bir lütuf gösteriyor. Onun utancına utanç kanıtmıyor. Aslında onun utancıyla eğlenen izleyicileri, yani oradaki kalabalığa uzaklaştırıyor yaptığıyla.

0: Bunun hakkında sen nasıl bir bakış açısı sağlardın böyle baktığın zaman Daniel? Yani gerçekten o ortamın içerisinde olmak çok stres ve baskı altında bir şey. O kadının yerinde olmak istemezdim. Nasıl görüyorsun sen bu olayı?
1: Kesinlikle dediğin gibi yani o kadının yerinde olmak istemezdim. Çünkü evet bir yanlış yapmışsın, bir günah işlemişsin, yasak bir şey yapmışsın ve yakalanmışsın sonuçta. Ve bütün insanların önüne çıkmışsın ve orada utancınla baş başasın. Yapacağın hiçbir şey yok. Yakalanmışsın, suçlu olarak yakalanmışsın. Dolayısıyla da hani savunacak bir ortam yok. Ben bunu yapmadım diyecek bir durum yok. Ortaya sürebileceğin bahaneler yok. Dolayısıyla utanç içindesin ve herkes sana öyle bir bakıyor ki kötülüyor, yargılıyor ve öldürmek için orada hazır bekliyor. Gerçekten işin içinden çıkılmayacak bir durum. Kesinlikle orada olmazdım. Ama dediğin gibi gerçekten orada o kadının utancını ortadan kaldıracak bir adam vardı. İyi ki de vardı.
0: Çok çok ilginç değil mi? Oradakiler bu sözü söyledikten sonra içinizden kim günahsızsa ilk taşı o atsın. Hı hı. Aslında onun utancıyla eğlenen kişiler uzaklaştırıyor yani yaptığıyla. Onların kendilerinde günahkar ve utanılacak durumda olduklarını gösteriyor bu yaptığıyla İsa Mesih. Onlar da gidiyorlar. Onlar da sonra İsa onlardan sonra ne yapıyor? İsa Mesih kadını özgür bırakıyor. Tanrı'nın günahsız oğlu kadını lanetlemeyi reddediyor. Bu beni çok etkilemişti Daniel. Ben İsa Mesih yani İsa Mesih hem o kadının hem de bizim utancımızı çarmıhında üstlendiğini böyle anlamak, bilmek, hissetmek o kadar harika bir duygu ki.
1: Kesinlikle haklısın yani o anda İsa Mesih o kadının utancını ortadan kaldırıyor, onu bağışlıyor. Aslında dediğin gibi, okuduğun gibi kim günahsızsa o taşı atsın diyor ama oradaki her bir insan, her bir olan kişinin de hayatlarında muhakkak yaptığı yanlışlar vardı, kötülükler vardı, günahlar vardı. Dolayısıyla her birinin hayatında utanacak noktaları vardı ama işte dediğin gibi İsa Mesih onun utancını ortadan kaldırdı. Aynı şekilde yani İsa Mesih bizim utancımızı da ortadan kaldırmak Amin. İstiyor. Bunu nasıl yaptı? Her şeyden önce çarmıha giderek önce kendisi bu utancı yaşadı. Çünkü o zamanki dönemde de çarmıha gitmek kolay bir şey değildi ve çarmıha gitmek aslında aşağılandırıcı bir durumdu. Orada çarmıha geriliyordun yarı çıplak bir vaziyette ve herkes seninle alay ediyordu. Çünkü yanlış yaptığını, kötü yaptığını düşünüyorlardı. İşte İsa Mesih her şeyden önce bu üzerimizdeki utancı kaldırmak için kendisi bu utancı yaşadı ve bizi özgür kılmak için çarmıha gitti. Ve tıpkı bu kadını da kurtarmak için adım attığı gibi bizim hayatımızda da adımlar attı. Bizi de kurtarmak istiyor bu utançtan.
0: Evet sevgili Radyo Maranatha dinleyicileri şu anda her neredeyseniz bilmiyoruz. Yani belki aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Sana utanç veren olaylar geliyor mu? Utancın verdiği acıyla nasıl başa çıkıyorsun? İsa bizim bütün utancımızı alıp bize kendi şerefini ve saygınlığını veriyor. Bu sende nasıl duygular uyandırıyor? İsa bizi kendisine çağırırken bunu bizi suçlamak amacıyla yapmıyor. Bizi bağışlamak, temizlemek, rahatlatmak için yapıyor. Utancımızı bizden alıp kendi yükleniyor. Ona kendi haçına çiviliyor. Onu kendi haçına çiviliyor. Bizi özgür kılıyor. Günahtan ve utançtan kurtarıyor. Tanrı'nın bağışlanmış halkı olarak yaşayalım diye. Bize özgürlük veriyor. Sana bile, bana bile. Evet, utanç işte bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bağışlandık İsa Mesih aracılığıyla. Bunun hakkında programımızı kapatırken son olarak neler söyleyebiliriz Daniel? Artık sonuna geldik programımızın.
1: Evet şunları da söyleyebilirim. Aslında Tanrı'nın bizim utancımızı kaldırmasıyla ilgili birçok ayet var kutsal kitapta bunu görebiliyoruz. Özellikle hem eski antlaşmada hem İncil'de de aynı şekilde birçok örnekler de var. Evet bu zinada yakalanan kadının örneği var ama aynı zamanda örneğin yaratılış bölümünde yine Rahel diye bir kadın vardı ve o hamile kalamıyordu, çocuk doğuramıyordu ve o zamanki dönemlerde hamile kalamamak, çocuk doğuramamak çok büyük bir ayıp sayılıyordu. Dolayısıyla her bir evli kişiden çocuk bekleniyordu soyun sürdürülmesi öldürülmesi için. Ve çocuk doğuramayan kişiye ayıplanıyordu, toplum dışına bir şekilde itiliyordu. Hastalıklı, problemli kişi olarak bakılıyordu. Ki günümüzde de bazen özellikle doğu taraflarında bu şekilde düşünülen insanlar olabilir. Ama Rahel ilginç bir şey söylüyor. Tanrı benim utancımı kaldırdı diyor. Rab bana bir oğul daha versin diye ilk çocuğunun adına Yusuf adını veriyor. Yani aslında Tanrı'nın isteği bizim yaşadığımız her ne utanç varsa bu utancı kaldırmak. Yeter ki biz Tanrı'ya gidelim, Tanrı'ya yaklaşalım. O bizim utancımızı kaldırmak için hazır. Ve neden biz utanıyoruz? Çünkü dediğimiz gibi başlangıçta kendimize değer verilmediğini düşünüyoruz. Önemsenmediğimizi düşünüyoruz. Dışlandığımızı düşünüyoruz. Toplum tarafından yanlış bir şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Ve bunlardan dolayı utanıyoruz aslında. Ve burada gördüğümüz gibi bütün bu utancı bizden kaldırılacak olan Tanrı'nın kendisidir. Biz ona gittiğimiz zaman tıpkı Rahel gibi ya da İncil bölümüne geldiğimiz zaman orada da utancını kaldırıp çocuk veren Tanrı olduğunu görüyoruz birçok örneklerde. Tanrı'ya gittiğimiz zaman, ona yaklaştığımız zaman biz utanç duymayacağız ve üzerimizdeki o ağırlık yükünü Rab bizden alacak, utancımızı alacak. Bununla ilgili ilahilerimiz de var hatırlarsan bilmiyorum. Günahımı, utancımı sen kaldırdın, yerime öldün ve dirildin diye çok güzel bir ilahimiz var. Evet, İsa Mesih benim utancımı, senin utancını ve bütün dünyanın utancını ve günahını ortadan kaldırmak için çarmıha gitti ve orada öldü ve üçüncü gün dirildi.
0: Sevgili Radyo Manhattan dinleyicileri, kimliğinizi kaybettiğinizi düşünüyor musunuz? Yetersiz hissediyor musunuz? Pişmanlık hissettiğiniz duygular, onursuz hissettiğiniz duygular, gerçekten ben olamayacağımı düşündüğünüz, hissettiğiniz duygular var mı? Yalnız İsa Mesih sizi bağışlar, sizi temizler, sizi rahatlatır. Utancınızı sizden alıp kendine yükler ve haçına çiviler. Bu yüzden gelin utancınızı İsa Mesih'e teslim edin. Evet, bir programın daha sonuna geliyoruz. Son bir cümleyle kapatalım. Son mesajımızı verelim Daniel.
1: Evet, belki başka bir konuya girecek ama biz kim olduğumuzu bilmeliyiz. Yani Mesih İsa sayesinde nelere sahip olduğumuzu çok iyi fark etmeliyiz. Bunu fark ettiğimiz zaman yani bizim Rab bize hangi yetkiyi verdiğini, bizlere neler sağladığını, kutsal kitaptaki harika vaatlerini, harika sözlerini fark ettiğimiz zaman işte o zaman utancımızın da yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyoruz. Ama yine çok güzel bir ayet var. İstiyorsan o ayeti söyleyerek de bitirebiliriz. Örneğin Mezmur 34. bölüm 5. ayette çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki ona bakanların yüzü ışıl ışıl parlar, yüzleri utançtan kızarmaz. Ne kadar harika bir söz değil mi? Rab'be bakanlar onun sevgisiyle dolarlar, onun gücüyle dolarlar, onun emniyetiyle dolarlar ve Rabbin verdiği bu değer arzusuyla dolarlar ve bu nedenden dolayı göğüslerini gererek yürüyebilirler. Rab'de olanlar, Rab'de yaşayanlar ve onların diyor yüzleri ışıl ışıl parlar ve yüzleri utançtan kızarmaz. Bu çok harika, beni teşvik eden bir sözdür. O yüzden ben her zaman Rab'be bakmak istiyorum, onda kalmak istiyorum ve bunu dinleyicilerimize de aynı şekilde söylemek istiyorum.
0: Hayatın içinden programı bu söz ile sona erdi. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere diyoruz. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları varsa hayat@radyomanata.com adresine yazarak bize iletebilirsiniz. Sizinle gerçekten güzel bir zaman geçirdik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Kendinize iyi bakın. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. Esen kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: İncil, Matta 24. Bölüm.
1: Sonun belirtileri. İsa tapınaktan çıkıp giderken öğrencileri tapınağın binalarını ona göstermek için yanına geldiler. İsa onlara, "Bütün bunları görüyor musunuz?" dedi. "Size doğrusunu söyleyeyim, burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak." İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. "Söyle bize," dediler. "Bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?" İsa onlara şu karşılığı verdi. "Sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları, Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. Birçok sahte peygamber türüyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. Peygamber Daniel'in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın, Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın, damda olan evindeki eşyalarını almak için aşağı inmesin, tarlada olan abasını almak için geri dönmesin, o günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Dua edin ki kaçışınız kışa ya da şabat gününe rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Eğer o zaman biri size, işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylüyorum. Bunun için size, işte Mesih çölde derlerse gitmeyin. Bakın iç odalarda derlerse inanmayın. Çünkü insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Leş neredeyse akbabalar oraya üşüşecek. O günlerin sıkıntısından hemen sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, insanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler onun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek, dünyanın dört bucağından toplayacaklar. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki insanoğlu yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Bilinmeyen gün ve saat. O günü ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, insanoğlunun gelişinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlunun gelişi de öyle olacak. O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak. Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz. Ama şunu bilin ki, ev sahibi, hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse uyanık kalır, evinin soyulmasına fırsat vermez. Bunun için siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Efendinin hizmetkarlarına vaktinde yiyecek vermek için başlarına atadığı, güvenilir ve akıllı köle kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacaktır. Ama o köle kötü olur da içinden, efendim gecikiyor der ve öteki köleleri dövmeye başlarsa, sarhoşlarla birlikte yiyip içerse, efendisi onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp 200'lerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.
0: Matta 25. Bölüm
1: 10 Kız Benzetmesi. O zaman göklerin egemenliği, kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan 10 kıza benzeyecek. Bunların 5'i akıllı, 5'i akılsızdı. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Akıllılarsa kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Güvey gecikince hepsini uyku bastı, dalıp uyudular. Gece yarısı bir ses yankılandı. İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Akılsızlar akıllılara, kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin dediler. Akıllılar, olmaz. Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın dediler. Ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar, ''Efendimiz, efendimiz aç kapıyı bize'' dediler. Güvey ise, ''Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum'' dedi. ''Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz.'' Emanet para benzetmesi. Göksel egemenlik, yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer. Adam, her birinin yeteneğine göre birine 5, birine 2, birine de 1 talant vererek yola çıktı. 5 talant alan hemen gidip bu parayı işletti ve 5 talant daha kazandı. 2 talant alan da 2 talant daha kazandı. 1 talant alansa gidip toprağa kazdı ve efendisinin parasını sakladı. Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü. Onlarla hesaplaşmaya oturdu. 5 talant alan gelip 5 talant daha getirdi. Efendimiz dedi, bana 5 talant emanet etmiştin. Bak 5 talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin, iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. 2 talant alan da geldi. Efendimiz dedi, bana 2 talant emanet etmiştin. Bak 2 talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. Sonra bir talant alan geldi. Efendimiz dedi, senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum, gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte, al paranı. Efendisi ona şu karşılığı verdi. Kötü ve tembel köle. Ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Hadi elindeki talantı alın, 10 talantı olana verin. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Şu yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Yargı günü. İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. O zaman kral sağındaki kişilere, ''Sizler babamın kutsadıkları gelin'' diyecek. Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz. Susamıştım, bana içecek verdiniz. Yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz. Hastaydım, benimle ilgilendiniz. Zindandaydım, yanıma geldiniz. O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecek. Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk, susuz görüp su verdik. Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık ya da çıplak görüp giydirdik. Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik? Kral da onları şöyle yanıtlayacak. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. Sonra solundakilere şöyle diyecek. Ey lanetliler! Çekilin önümden. İblis ve melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler. Ya Rab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik? Kral da onlara şu yanıtı verecek. Size doğrusunu söyleyeyim. Madem ki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz. Bunlar sonsuz azaba, doğrularsa sonsuz yaşama gidecekler.''

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz.
1: Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde cinsellik konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz Pastörüm.
1: Hoş bulduk.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, cinsellik konusu önemli. Hatta birçok kişi için söz edilemeyecek bir konu, ayıplanacak bir konu. Kutsal kitabın cinselliğe bakış açısı nedir bu noktada İsmail Bey?
1: Tevrat, Zebur ve İncil'de Tanrı'nın insanı yarattığı yazıyor. Hı hı. Ve o zaman buna baktığımızda hem erkek hem de dişi olarak insan Tanrı tarafından yaratıldı. Hı hı. Ve bu hem duygusal hem ruhsal niteliklerini Tanrı'dan almış oldu insan. Ve cinselliği de doğal olarak, biyolojik olarak yine Tanrı'nın yaratılışından alıyor. Ve bilinçli olmak, irade olmak, hı hı, duygularının olması, ahlaki nitelikleri, yani bunların hepsi Tanrı tarafından verildi. Biyolojik bedeni Tanrı tarafından, hı hı, yaratıldı. Demek ki Tanrı tarafından yaratıldığına göre hem erkek hem dişi olarak insan, yani cinsellik günah ya da tabu sayılamaz. Hı hı. Yani çünkü Tanrı'nın kendisi bunu yarattı ve bu niteliklerin Tanrı'nın kendisi vermiş oldu. Sonra yine diyor Tanrı yarattıklarına baktığı zaman her şeyin iyi olduğunu gördü. Yani her şey iyiyse, yani bütün yaratılış, fiziki, hı hı, evrendeki yaratılış, aynı zamanda insanın kendisi. Demek ki insan tamdı. Yani hem erkek hem dişi, hı hı, olarak tam yaratıldı. Cinsellik de bunun içindeydi. Ve dünyada Tanrı'nın kurduğu düzene tehdit oluşturacak başka bir güç de yoktu. Hı hı. Ve yine kutsal kitapta yazan birkaç ayet var. Yani onları okumak istiyorum. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Yani her şeyin çok iyi olduğunu, hı hı, gördü. Yine Zebur kitabında Mezmur 104:24 ayetinde, "Ya Rab, ne çok eserin var. Hepsini bilgece yaptın. Yeryüzü yaratıklarınla doldu." Yani demek ki yaratılış iyiydi ve insan cinselliği de bunun içinde. Aslında, hı hı, küçük bir şey kalabilir ama iyi bir şeydir. Yani o şekilde anlıyoruz. Yani.
0: Evet, o zaman ayıplanacak bir durum ya da bir tabu olarak düşünmek gerekmiyor. Tanrı'dan gelen bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Tanrı'dan geldiğini düşünsek bile sadece cinsellik çocuk sahibi olmak için yapılan bir durum mu? O zaman böyle düşünebiliriz yani. Tanrı'dan geliyorsa sadece çocuk sahibi olmamız, verimli olun çoğalın diyor çünkü Tanrı. Sadece bunun için mi Tanrı cinselliği verdi o zaman?
1: Yani bazen buna ben denk geliyorum işte, özellikle geçmişte daha fazlaydı. Yani sadece bir çoğalmak, hı hı, gibi algı oluşuyor. Bu cinselliği kısıtlıyor diye anlıyorum. Çünkü aynı zamanda insana sevinç getirecek bir nitelik olarak verildi. Yani Adem'den Nuh'a geldiğimizde Tanrı, hı hı, Nuh'u ve oğullarını kutsayarak yine aynı sözü söylüyor. Verimli olun, çoğalıp yeryüzünü doldurun. Ama bu çoğalmak ve yeryüzünü doldurmak cinselliğin ya da üremenin bir parçası ya da sonucu gibi görünüyor. Ama öyle bakarsak aslında kadın ve erkek arasındaki ilişki çok zayıf bir duruma geliyor. Hı hı. Yani o zaman gidiyor, çalışıyor, yemek yiyor, yatıyor, kalkıyor, çocuk sahibi oluyor. Hı hı. Yani görebiliyor musunuz? Yani düşünebiliyor musunuz? O zaman çok kısıtlanmış bir ilişki oluyor. Tabii ki çocuklar önemli. Tanrı insanın çoğalmasını istiyor. Ama aynı zamanda cinsellik insana sevinç getirecek bir nitelik olarak da verili.
0: Evet. Yani geçmişten günümüze baktığımızda aslında cinsellik biraz değişiklik gösterebiliyor, şu anlamda söylüyorum. Eskiden evlenmeden kesinlikle cinsel bir yaşam düşünülemezken, şimdi evlilik olmasa da cinselliğin olabileceği yönünde görüşler de var. Cinsellik için evlilik şart mı İsmail Bey?
1: Yani kutsal kitaptan öyle anlıyoruz. Yani hı-hı, Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığında aile kurumunu da oluşturmuş oldu. Ve ilerleyen zaman içerisinde yani bu evlilik olarak ifade edilmeye başladı. Hı-hı. Şimdi eğer evli tanımlamak, aileyi tanımlamak istersek, yani kurum olarak, ki oldukça hı-hı önemli. Yani bu kurum bozulduğu zaman toplum bozuluyor. Ve aile, yani Rab tarafından oluşturulmuştur. Bu geçtiğimiz haftalarda bir vaaz verdim ve sordum. Yani aile neden önemlidir? Hı hı. Yani bazı cevaplar geliyor. Aslında eğer bir cevap vereceksek, Rab tarafından oluşturulduğu için önemlidir. Yani diyebiliriz işte kadının erkeği sevmesi, çocukların olması, birçok şey ekleyip, ama kurumu aile oluşturdu. Hı hı. O zaman bu kurumu aile oluşturduysa, son aile kurumuna önem vermeliyiz. Yine Rab tarafından kutsanmıştır aile kurumu. Yani hı hı, hem yaratılışta Adem'le Havva'nın ilişkisi kutsanmıştır ve onun soyundan gelenler kutsanmıştır. Ve çocuklarla da bereketleneceği vaat edilmiştir. O zaman aile kurumu bozulursa, hı hı, ne yazık ki toplumun çürümesi söz konusu oluyor. Yani sevgi dediğimiz o önemli nitelik kayboluyor. Hı hı. Yani diğer canlılardan çok fazla bir farkımız da kalmıyor, sevgide kalmıyorsa. Çünkü bu aile içindeki bağlarla gelişen, öğrenilen bir konu öncelikle. Şimdi burada evlilik nedir konusuna geçmek istiyorum. Çünkü neden, eğer cinsellik rastgele oluyorsa o zaman olsun. Yani hı hı, putperestler de öyleydi. Yani geçmiş tarihe, çağlara baktığımızda öyleydi. O zaman Tanrı bunu bir evlilik bağları altında, hı hı, oluşmasını istiyor. Evlilik bağları altında oluşmasını istiyor. O zaman evlilik nedir? Öncelikle bir antlaşmadır. Hı hı. Yani biz evlilik nedir diye 100 kişiye sorsak, yani birçok cevap alırız, ama özellikle toplumumuzda bunun antlaşma olduğunu söyleyen belki nadiren çıkar. Hı hı. Ama özellikle Hristiyanlar, yani İncil ve kutsal kitaptaki aileye ve evliliğe baktığı zaman bir antlaşmadır. Yani kadın ve erkek Tanrı'nın huzurunda ve aslında ki çoğu zaman kilisenin huzurunda, hı hı, bir antlaşma yapıyorlar. İşte o bildiğimiz söz, iyi günde, kötü günde, işte iyilikte ve sağlıkta, yani hastalıkta ve sağlıkta diye devam ediyor. Yani bir antlaşma yapıyorlar. O zaman demek ki sağlam bir kurum oluşturuyorlar. Çünkü bazı evlilikleri görüyorum, bir evlilik yapılıyor ama kısa bir süre sonra bir tanesi çok hasta oluyor. Yani o zaman ne olacak? Evlilik bitecek mi? Ama Tanrı'nın oluşturduğu kuruma göre devam etmesi lazım. Yani o bunu, hı, istiyor. Aynı zamanda evlilik bir adanmadır. Yani eşler birbirlerini, eşler kendilerini birbirlerine adıyorlar. Hı hı. Yani bir adanma içeriyor. Ve bu iki niteliğe biz baktığımızda aslında kadın ve erkek arasındaki ilişki Tanrı tarafından sağlam bir şekilde kurulmuş. Hı hı. Aynı zamanda evlilik Rabbin yüceltildiği bir kurumdur. Eğer Rab de yüceltilmiyorsa, yani sadece kadın ve erkek arasındaki ilişki ise, hı hı, bu da anlamını kaybediyor. Şimdi tekrar sorunuza geldiğimizde, evlilik için cinsellik şart mı? Evet, yani kutsal kitaba göre kadınla erkek arasındaki ilişki evlilik bağı altında olması lazım, aile kurumunda, hı hı, bu şekilde tanımlanıyor.
0: Peki karı koca ilişkileriyle ilgili kutsal kitapta ne görüyoruz? Anladığım kadarıyla bir şekilde cinsellik varsa Tanrı'nın gözünde evli oluyorsunuz. Yani bir kağıt üzerinde attığımız imzadan çok Tanrı'nın gözünde o cinsellik, cinsel olarak bir birlikte olmak bir evlilik gibi düşünüyorum.
1: Evet, doğru, öyle yazıyor yaratılışta da. İşte tek beden olacaklar diyor. Erkek annesini ve babasını bırakacak, tek beden olacaklar. Yani bunun derin bir anlamı var. Hı hı. Evlilik bunu onaylayan, resmileştiren, görünen, hı hı, yüzü olmuş oluyor. Ama Tanrı bir araya getirdiğinde erkek ve kadını, Adem ve Havva'yı ve sonra onun soyundan gelenleri. Evet, yani bir olarak görüyor. Kadın ve erkeği ayrı ayrı olarak görmüyor. Aynı zamanda sadece fiziksel bir ilişki olarak da görmüyor. Bunun bir ruhsal boyutu var. Yani ruhsal olarak da bir görüyorlar. Çok ilginç bir konu aslında. Hatta kilise tarihinde evlilik bir sırdır diye anlatılıyor. Ama bunun gerçek anlamını göksel bedenlerimize kavuştuğumuzda göreceğiz. O zaman bu kadar önemliyse, yani karı koca ilişkileri ne olması lazım? Yani kadınlara Rab'den bağımlı olmayı söylüyor. Kocalarınıza bağımlı olun. Yani bu önceki programda da söylemiştim. Bağımlı olmak, özgürlüğü ve özerkliği olmayacak şekilde birbirine bağlanmak. Yani bunu söylüyor. Ama aynı zamanda erkeğe de Mesih kiliseyi nasıl sevdiyse eşlerinizi öyle sevin diyor. Mesih, yani İsa Mesih kiliseyi nasıl sevdi? Yani kendisine iman edenler için canını verecek kadar sevdi. Çarmıhta öldü ve üçüncü gün dirildi. Yani demek ki bir erkeğin sevgisi de eşine öyle olması gerekiyor. Ve yine aynı yerde devam ediyor. Yani kilise üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli bir biçimde kendini sunabilsin. Yani yani kusursuz bir sevgiden söz ediyor aslında, erkeğin eşine olan sevgisine baktığımız zaman. Ve kadınlar ve yine kocalar da kendi bedenleri gibi sevmelidir, değer vermelidir. Yani karısını seven kendini sever yazıyor İncil'de. Yani evet. Bu oldukça güzel bir ayet. Yani eğer sen eşini seviyorsan aslında kendini seviyorsun. Çünkü kendi bedeninden nefret etmiyorsun. Yani kendi bedenine bakıyorsun, kendi bedenine eziyet etmiyorsun. Onu besliyorsun, kayırıyorsun. İşte yine Mesih'le bağlantı kuruyor ve diyor, nasıl Mesih kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. O zaman demek ki sen de karını öyle sevmelisin diye anlatıyor. Ve yine erkeğe sorumluluk veriyor. Yani adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. Aslında kadın da öyle olmalı. Ve ikisi tek beden olacak. Yani bu sır o büyüktür. Ve ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. Yani tam bir birleşme var kadın ve erkek arasında. Ve sonuçta da şöyle bağlıyor karı koca ilişkilerini. Size gelince her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Erkeğe böyle bir sorumluluk veriyor. Kadın da kocasına saygı göstersin. Yani aldıkları role göre davransınlar diyor. Ve iyi olan her şeyi Mesih'ten aldığımız için, yani mükemmel olan İsa Mesih bizim örneğimiz olmalı. Özellikle erkekler için bunu söylüyorum. Yani evlilikte eşimizi, çocuklarımızı gerçek anlamda ancak Mesih'i örnek alıyorsak sevebiliriz.
0: O zaman cinsellik evlilik içerisinde olmalı diyoruz. Çünkü aslında Tanrı'nın istediği de bu. Çünkü kadın ve erkek hem fiziksel olarak hem de aslında ruhsal olarak birbirine bir arada oluyorlar, bir oluyorlar ve birbirlerine adanmış oluyorlar diyebiliriz.
1: Evet, yani rastgele ilişkiyi kabul etmiyor. Yani hatta şey var, İncil'de geçiyor Efeslilere mektupta, işte aranızda fuhuş olmasın diyor. Yani fuhuş dediğimiz zaman daha çok biz para karşılığı yapılan bir ilişkiden anlıyoruz. Yani kadının erkeğin kadınla olacağı gibi ya da birbirleriyle oluyor. Yani fuhuş geniş bir tanım var. Ama orijinal anlamı bunun rastgele ilişkidir. Yani demek ki olmasın dediği zaman böyle bir ilişkiyi kutsal kitap kabul etmiyor.
0: Evet. Tabii ki Tanrı kutsal olun diyor ve kutsal olabilmek için de bu gerekli. Peki evlilik öncesi cinsel ilişkinin ruhsal olarak nasıl bir etkisi var kişinin üzerinde ve yaşamları üzerinde aslında insanın? Çünkü fiziksel olarak belki düşünebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz sonuçlarını, ama ruhsal olarak bizi nasıl etkiliyor? Bu yönüne pek bakmıyoruz çünkü.
1: Yıllar önce bir doktordan, Hristiyan bir doktordu, şöyle bir örnek duymuştum. İki bantı alın dedi, bunları masaya yapıştırın. Yani şöyle bir bant alıyorsunuz, hı-hı, masaya yapıştırıyorsunuz. Sonra onları oradan çıkartın dedi, birbirine yapıştırın. O pek iyi tutmayacak dedi. Tamam dedi, ayırdınız, hı-hı, bir daha yapıştırdınız. Daha az ayırdınız, bir daha yapıştırdınız, daha az tutacak. Hı-hı. İşte diyor, evlilik aslında iki bantın aynı anda birbirine yapıştırılmasıdır. O zaman sağlam tutuyor. Evlilik altında olan, hı-hı, cinsellik daha doğrusu böyledir diyor. Çok kişi cinsel özgürlüğü olduğu zaman mutlu olacağını düşünüyor. Yani gittikçe de yaygınlaşıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla, yani topluma da bakıyorum, toplumu da anlamaya çalışıyorum. Bu konuda bir kitap çalışmam da var aslında. Hı-hı. O yüzden gazete haberlerini yakından takip ediyorum. Şimdi seviyorum diyor ama seviyorsa neden ayrılıyor? Ya da seviyorum diyor, ölecek kadar seviyorum diyor, öldürüyor. Yani insan sevdiği bir kişiyi öldürebilir, hı-hı, mi? Ya da işte seviyorum diyor, onu değersizleştiriyor, aşağılıyor. Yani o zaman seviyorsan neden bunu yapıyorsun, hı-hı, neden aşağılıyorsun, neden değersizleştiriyorsun? O zaman demek ki buradaki cinsellik konunun sadece bir biyolojik yönü var. Yani, hı-hı, ruhsal, duygusal erdemlerle bir şey kalmıyor. Ama o zaman da sevgi olmuyor. Yani gerçekten sevgiyi de aşkı da öldürüyor yani, hı-hı, diye düşünüyorum, anlıyorum.
0: Anlıyorum. Evet, dediğiniz gibi aslında örnek gerçekten çok güzel bir örnek vermiş arkadaşınız da. Farklı farklı insanlarla belki görüşmek ve bunu yaşamak insanı ruhsal olarak da aslında bir depresyona itebilir, kendini daha değersiz hissedebilir, kötü hissedebilir ve o gerçek sevgiyi hissetmeyebilir. Sadece fiziksel olarak bunu yapmak da insana iyi gelmeyecektir zaten.
1: Ve şöyle, İncil'de şunu yazıyor: bana her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı, hı-hı, değildir. Bana her şey serbest diyorsunuz ama hiçbir şeyin tutsağı olmam. Yani cinsellik yararlı, iyi bir şey ama buna tutsak olmak farklı, hı-hı, bir benlik sorununu beraberinde getiriyor. Ve o zaman biz buna göre değerlendirmeliyiz. Ve aynı zamanda ruhsal yönü de var. İşte biz eşimizle birlikte olduğumuzda aslında tek beden oluyoruz. Hı hı. Yani ruhsal olarak da tek beden oluyoruz. Rab'le zaten biz tek ruh oluyoruz. Ona ibadet ettiğimizde, tapındığımızda, ilahi söylediğimizde buna benzetiyor. Yani kadın ve erkek cinsel ilişkiye girdiği zaman tek ruh oluyor, hı hı, diyor. Bu nedenle fuhuştan kaçının ve bir uyarı veriyor. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır ama fuhuş yapan kendi bedenine karşı günah işler. Evet, böyle bir de ayrımcılığı var yani cinsellikle ilgili günahların.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden.

Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Radyo Maranata.
2: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hristiyan Ahlakı programında cinsellik konusunu konuşuyoruz bugün. Ve programımızın ilk bölümünde cinsellik ayıplanacak bir durum mudur, cinsellik için evlilik şart mıdır diye konuştuk aslında, bir giriş yaptık. Şimdi kaldığımız yerden...

0: aldınız. Yani İsa Mesih'in ölüm ve dirilişinden söz ediyor. Ve onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Yani bu bedeninizde yüceltin demek, yani bir fiziksel, biyolojik yönü de içine katıyor. Ve daha fazlasını da söylüyor. Yani evlilik dışında bir ilişkiyi kabul etmiyor. Matta İncil'inde 5. bölüm 27-32 ayetlerde zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Yani Tevrat bölümlerinden söz ediyor İsa Mesih. Diyor ki zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Şimdi o zaman çok yüksek bir ahlaki standart veriyor. Hatta bazı kişiler bu yani Hristiyanlarla ilgili bir kara propaganda yaptığında işte ahlak düşkünü olarak tanıtıyor. Bu konuda konuşuluyor, söyleniyor, yazılıyor. Ama İncil'den haberi olmadıkları için bunu söylüyorlar. Yani böyle bir ahlak standartı ben toplumda ve diğer inançlarda göremiyorum. Yani kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Tabii ki yani bir kadın da erkeğe şehvetle bakıyorsa o da aynı şekilde yüreğinde zina etmiş olur. Ve sonra eğer sağ gözün günah işlemeye neden olursa çıkar at diyor. Ama bu ayette de önemli bir şey var. Gözünü çıkar at diyor. Yani sen ya başkası gözünü çıkarsın demiyor. Elini kessin demiyor. Ya da taşlasın demiyor. Yani kişiyi yüzleştirmek istiyor İsa Mesih. İsa Mesih'in şeriatı bu. Yani sen günah işlediğini biliyorsan, yapabiliyorsan çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden oluyorsa onu kes at diyor. Ama yine az önce söyledim ya. Yani gelsinler de senin elini kessinler denmiyor. Çünkü bazı toplumlarda işte zina olduğunda taşlama var. Yani taşla öldürüyorlar. Genelde de kadınları öldürüyorlar. Bundan önceki yaptığımız programda biraz cinsiyetçilik hakkında konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Erkekler kurtarıyor kendini çoğu zaman.
1: Genellikle.
0: Genellikle öyle oluyor. Onu başkası yapıyor. Yani o şeriatı uygulayan başkası. Ama İsa Mesih diyor ki sen kendi yüreğine bak. Yani sen kendi yüreğini doğru bir noktada tut. Düşüncelerini doğru bir noktada tut diyor. Ve sonra ama ben size diyorum ki karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Yani o da çok önemli.
1: Evet.
0: Yani bir kişi erkek özellikle boşsun deyip de boşuyorsa yani kolayca boşuyorsa onu diyor zinaya itmiş oluyorsun diyor. Ve boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Neden? Çünkü tek beden olacaklar diyor. Tanrı yaratılışta erkek ve dişi olarak insanı yarattığında tek beden olacaklar. Sadece fiziksel bir ilişkiden değil, derin bir ruhsal ilişkiden söz ediyor evlilikle ilgili olarak.
1: Evet. Tabii ki zina birçok aile için büyük bir problem. Evlilikler için çok büyük bir problem. Peki bu evlilik dışı cinsel ilişki toplumlarda nasıl sorunlar yaratıyor? Yani ailelerin evlilikleri yıktığını biliyoruz bir şekilde, problemler olduğunu biliyoruz ama toplum için nasıl bir sıkıntı yaratıyor?
0: Öncelikle insan ruhu yani yaratılışına aykırı tutumlar nedeniyle yani kurak çöllerde dolaşıyor diyebiliriz. Yani uzaklaşıyor ve aslında iç varlığında doğru olmadığını biliyor. Ve yine vicdan dediğimiz konuya dönersek ve vicdan insanın iyi ile kötüyü, iyi ile kötünün ne olduğunu bildiği yerdir. İç varlığında bu böyledir. Ve evlilik dışı ilişkide yani kadın olsun erkek olsun böyle bir ilişkiye giriyorsa iç varlığında doğru yapmadığını görüyor. Ve bunun sonucunda da aslında duygusal ve fiziksel olarak iyi bir durumda olmuyor. Örtüyor. Yani bunu örtüyor, kapatıyor. Ve bazı kişiler işte panik atak oldum diyor ya da bazı ruhsal farklı belirtiler gösteriyor. Aslında iç varlığında bir şey doğru yapmadığı için o tür rahatsızlıklar da ortaya çıkma olasılığını yüksek görüyoruz. Yani herkes için diyemeyiz ama en azından doğru bir ilişki olmadığı için vicdan onu zorluyor. Yani kaygıya, korkuya itiyor. Şeytan da bunu kullanıyor. Ya da susuz bahçeye benzetebiliriz. Yani yine insanlar birbirlerini değersizleştiriyor. Bunu belki 10 defa söyledim. Yani bir 10 defa daha söyleyebilirim. Yani ve evlilik dışı ilişki iyi gibi görünüyor ama yani gördüğümüz, duyduğumuz ya da okuduğumuz birçok örneğe baktığımızda ne yazık ki o

0: odaklanılıyor ama o andan sonra artık ötekileştirme başlıyor. Evet. Bu bazen erkekten bazen kadından gelebilir. Ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Yani rastgele ilişki yoluyla, yani hep saymak gerekmiyor ama hastalıklar hı-hı, diyeyim. Yani birçok hastalık var ve bunlar birinden diğerine aktarılmış oluyor. Bir ara şu sıralar pek gündeme gelmiyor ama en çok bilinenlerden bir tanesi AIDS'ti. Yani ve bir 10-15 yıl önce belki daha çok etkiliyordu. Daha belki 20-25 yıl önce de daha çok etkiliyordu. Hatta hatırlıyorum, bir televizyon programı yapılıyordu. Tanınmış bir kişi röportaj yapıyordu sokakta. AIDS hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordular bir gence. Hı-hı. Abi bize AIDS bir şey yapmaz diyor. Yani toplum işte böyle bir durum var yani. Göz alıyor ama hastalığa yakalandıktan sonra da ne yazık ki son acı oluyor. Tanıyorum yani, bir kişinin AIDS hastasının 25 yaşındaki vefatına tanık oldum. Uzaktan da olsa tanık oldum. Onun hikayesini dinledim. Çok üzüldüm. Yani 25 yaşında, daha genç bir yaşta. Yani bağışıklık sistemi çöktü ve öldü.
1: Evet, yani aslında bizi hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak etkileyen bir durum. Evlilik dışı cinsel ilişki durumu. Tabii ki Tanrı kadın ve erkek olarak yarattı dediniz zaten programın başında da. Şimdiye kadar da cinsellik konusunda kadın ve erkek arasındaki durum açısından baktık. Fakat dünya üzerinde farklı eğilimlere sahip kişiler de var. Öncelikli olarak bunların ne olduğuna ve kutsal kitabın bu durumlar için ne söylediğine bakabilir miyiz?
0: Evet, yani dünyaya baktığımızda özellikle toplumsal cinsiyet kavramı gittikçe gelişiyor ve toplumun kazandırdığı cinsiyetten söz ediliyor. Ama bizim bakış açımız kutsal kitaba göre Tanrı'nın kazandırdığı, verdiği cinsiyet, kazandırdığı değil, verdiği cinsiyet nedir? Erkek ve dişi olarak yarattı diyor. Bu biyolojik yönümüzü oluşturuyor. Ama bu biyolojik yönümüzün dışında bir de bizim ruhsal bir yönümüz var. Yani hem kadın olarak hem erkek olarak. Diyelim hem kadının duyguları var hem erkeğin duyguları var. Ama tam aynıdır diyemeyiz. Yani bunları aynı olduğunu söyleyemeyiz. O zaman biz toplumun kazandırdığı cinsiyete değil de Tanrı'nın bizi yarattığı cinsiyete bakmamız lazım. Yani burada toplumlar değişiyor. Yani Tevrat'ta bir örnek hatırlıyorum. Tevrat bölümlerinde. Yani o bir adam cariyesiyle bir kasabaya gidiyor ve sonunda işte çok düşkün yaşıyorlar ve putperestlerde her türlü ilişkide serbest, o rastgele ilişki dediğimiz ilişki serbest. Sonra işte evin sahibine gidiyorlar, sonra o adamın cariyesini veriyorlar. Sabaha kadar bütün o kent o kadına tecavüz ediyor ve kadın ölüyor. Bu korkunç bir şey. Yani çok zor geldi yani bu tür örnekleri görmek, anlamak zor geliyor. O zaman biz yani toplumun kazandırdığı cinsiyete değil, evlilik bağı içerisinde yani doğru bir ilişkiye odaklanmalıyız diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii ki artık daha sık görüyoruz ama erkek olup kendini kadın gibi hisseden insanlar var ya da kadın olup kendini erkek gibi hisseden insanlar var. Çift cinsiyetli kişiler de var. Bu durum psikolojik bir durum mudur yoksa Tanrı böyle yaratmış olamaz mı?
0: Şimdi benim bir kutsal kitaba göre eşcinsellik diye kitabım var. Hatta şimdi daha geniş kapsamlı olarak cinsel kimlik üzerinde çalışıyorum. Yani şu ana kadar 15 bin sayfalık bir kaynak taraması da yaptım. Yani bunun 5 bin sayfasını okudum. Ve birçok teori var. Yani ve bu teorilerin içerisinde işte yine toplumsal cinsiyete dayalı tanımlamalar yapılmaya çalışılıyor. Hissedilen kimlik deniyor. Ama bu hissedilen kimlik olsun, topluma dayalı, toplumun kazandırdığı kimlik olsun, aslında insanın biyolojik yapısına uymuyor. Yani bazı kişiler genlere bağlıyor. Hatırlıyorum, hatta o araştırmayı tezi hazırlarken o dönemde basında bir haber gördüm. Çok ünlü bir modacı eşcinseldi ve annesine işte bunu açıkladığı zaman dedi ya, o da göz rengi gibi. Yani işte nasıl gözümüzü genlerden alıyorsak, bu cinsel kimliğimizi de genlerden alıyoruz. Ama bu cevapta bir terslik var diye düşünmeye başladım. Yani konu üzerinde düşünmeye başladım. Genleri de araştırdım, hormonları da araştırdım. Ama şöyle bir şey var. İnsan göz rengini aldığı zaman ya da saç rengini aldığı zaman buna toplumsal bir etki yok. Yani genlerden doğal olarak alıyor. Ama cinsellik dediğimiz zaman yani aileyle, toplumla, yani kültürle, yasalarla, inançla ilgili bir konu. Ve buna göre insanda bir cinsellik şekilleniyor. Yani bu nedenle toplumun tutumu, ailenin tutumu, yasaların tutumu hep bunlar insan cinselliğini şekillendiren konular. Yani bazı kişiler diyor benim genlerim böyle olduğu için işte böyle oldum diyor ama yani günümüzde pek kabul ediliyor ve ispatlanmış bir şey de değil. Yine bu hissedilen kimlik için şunu söyleyebilirim. Daha önce tanıdığım bir kişi kendini Fransız sayıyordu. Yani konunun dışında bir örnek vermek istedim. Önceleri çok şey yapmadım yani ama sonra baktım gerçekten kendisini Fransız olarak görüyor yani ve ama bu kişi kendini Fransız gibi hissetmesi Fransız genlerini taşıdığı anlamına gelmiyor. Yani Fransa vatandaşı olduğunu anlamına gelmiyor. Bunun gibi kadın ve erkek de yani kendini işte karşı cinsten hissetmesi o olduğu anlamına gelmiyor ki bunun en önemli kanıtlarından bir tanesi anatomiktir. Yani anatomik olarak yapıya baktığımızda hatta anatomi fizyolojisi diye bir alan var. Yani bunu çok detaylı olarak da inceliyor, işlevsel olarak inceliyor. Yani bir türlü bunu birbirine uyduramazsınız.
1: Onun için çok da hissettiğimiz gibi olmuyor.
0: Bir de şu da var yani hissetmiş bile olsa yani öyle kabul etmek olmuyor diye düşünüyorum. Yani şimdi diyelim bugün kendimi hasta hissediyorum. Ama gerçekten hasta mıyım? Bazen özellikle bu pandemi döneminde ateşimiz çıkıyor zannediyoruz. Gidip dereceyi koyuyoruz. Normal çıkıyoruz. Yani bu hisleri de iyi bakmak lazım. Doğru bir şekilde algılamak gerekiyor. Yani bizim psikolojik yapımızdan kaynaklanıyor olabilir. O zaman onda nedir? Dereceye baktığımda eğer 36 derece gösteriyorsa hislerime bakmamam lazım diye düşünüyorum.
1: Evet. Tabii ki cinsel konularda hiç duymak istemediğimiz konular da var. İşte yakın akraba, enses ilişkiler gibi. Bu durum yani bu durum için ne söylemek istersiniz? Kutsal kitap bu konuyla ilgili ne söylüyor? Ayetler var mı? Tanrı'nın gözünde nasıl bir durum bu durum?
0: Yani son aylarda kutsal kitaptan önce yani son aylarda yaşadığımız bir örnek var. Narin cinayetine tanık olduk ki görünen o yani tüm detaylar çıkmadı ama aile içindeki bir entest ilişkiye tanık olduğu için o küçük kızın öldürüldüğünü anlıyoruz.
1: Yani, evet öyle evet, söyleniyor.
0: Öyle anlıyor. Demek ki yani bu tür konular korkunç sonuçları var. Ve İncil'de şunu yazıyor. Aranızda fuhuş olduğu söyleniyor. Üstelik putperestler arasında bile rastlanmayan türden bir fuhuş. Biri babasının karısını almış. Siz hala böbürleniyorsunuz diye devam ediyor. Şimdi kutsal kitapta bunu yazdığında ne diye o insanlar putperestti. İman ettiler ama o ilişkilerini de kiliseye taşıdılar. O zaman diyor ki bu övünülecek bir şey değil yani. Ve bu kişiyi aranızdan atmanız gerekmiyor mu? Demek ki kutsal kitap pak bir ilişki istiyor.
1: Evet. Tabii ki Tanrı kadın ve erkeği yarattı ve aralarında bir cinsellik var. Ama insan sonrasında baktığımızda farklı farklı cinsel eğilimler ya da ilişkiler içerisinde olabiliyor. Ve bunların içerisinde hayvanlarla kurulan ilişkiler de var. Bu duruma nasıl yaklaşmak lazım? Nasıl sorunlar yaratabilir hem toplumda hem de insan için?
0: Evet yani hem kadın hem erkek bunu yapabiliyor ama toplumumuzda daha çok erkekler ön planda yani nadiren kadınlar belki basına yansıyabilir. Hatta bir dönem modaydı eşo gelin diye basında çıkıyordu yani o şeydir. İnsanın ne kadar düşkünleştiğini gösteriyor. Levililerde şunu yazıyor hayvanlarla cinsel ilişki kurması yasaklanıyor yani yazılan yerde. Bir hayvanla cinsel ilişki kurmayacaksın. Kendini kirletmiş olursun. Kadınlar cinsel ilişki kurmak amacıyla hayvana yaklaşmayacak. Sapıklıktır bu. Yani hem erkek hem kadın hayvanlarla cinsel ilişki kurmamalı. Zaten az önce söylediğimiz gibi yani anatomik olarak, fizyolojik olarak, biyolojik uyan hiçbir tarafı yok. Yani bu tamamen insanın günahlı durumundan kaynaklanıyor.
1: Evet. Tanrı Leviler 20. bölüm 7. ayette de kendinizi bana adayın, kutsal olun diyor. Yani Tanrınız Rab benim. Bu ayetlere bakarak cinsellik konusuna nasıl bakmalıyız pastörüm?
0: Yani kutsallık Tanrı'ya ayrılmış olmak anlamına geliyor. Yani bizler inananlar olarak Tanrı'ya ayrılmışsak yaşamımızda doğru şekilde yönlendirmeliyiz. Yani pak olması lazım. İşte bu az önce konuştuğumuz o uygun olmayan konulardan uzak olmalıyız. Aynı zamanda zihinlerimizi, yani 1. Petrus'ta da şu ayetler yazıyor. Zihinlerinizi eyleme hazırlayıp ayık kalarak umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın. Yani biz zihinlerimizi tanrısal olan konulara göre odaklandırmalı ve ona göre yaşamalıyız diyebilirim.
1: Evet, yani genel olarak baktığımızda aslında cinsellik Tanrı'nın vermiş olduğu, aslında Tanrı'nın verdiği güzel bir şey olarak görüyoruz. Kadın ve erkek arasında, evlilik bağı arasında olduğu sürece ve evlilik dışı olduğunda ya da farklı eğilimler söz konusuysa ya da işte ensest dediğimiz ya da hayvanlarla olan ilişkilerin aslında doğru olmadığını ve kutsal olabilmek açısından bir engel olduğunu da görüyoruz. Ve Tanrı da kutsal olmamızı istiyor bizim. Peki bir Hristiyan olarak, bir imanlı olarak cinsellik konusunda sorumluluğumuz nedir? Belki sorun yaşayan kişiler vardır bu anlamda. Hayatında bununla ilgili sıkıntılar yaşayan insanlar da vardır. İmanlar da vardır. Bu konuda sorumluluğumuz nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Zamanımızın da sonuna geldik. Biraz bundan bahsederek kapatabiliriz belki.
0: Evet, yani zihinlerimizi eyleme hazırlamak dediğimiz şey, yani kutsal kitapta önem verilen konulara önem vermeliyiz. Bazen şöyle bir örnek kullanıyorum. İşte bir kırmızı kağıda sürekli baktığınızda beyaz bir duvara bakarsanız kırmızı görüyorsunuz. O zaman demek ki medyadan medyanın bu konuyu gündeme getiren yerlerinden uzak kalmak lazım. Yine sosyal medya bu konuda çok tehlikeli oluyor. Şimdi kişi elinde telefonu varsa onun içine giriyor. Pornografi var. Yani ondan kesinlikle uzak durmak lazım ki pornografi insanın düşüncesini ve iç varlığını bozuyor. Yani baştan belki bunu fark etmiyor ama bir bağımlılık oluşturuyor ve bunun sonucunda da pornografiye bağlı olan bir kişi pak düşünemez. Yani bunu kısa izlesin, uzun izlesin ya da sosyal medyada görsün, görmesin, basında, medyada olsun, bunlara bakmamak gerekiyor ve Tanrı sözünde, Tanrı sözüyle beslenip yaşamak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, yani cinsellik konusuna da ayıplanacak ya da bir tabu olarak bakmak yerine yine de Tanrı'nın koyduğu standartlar ve şartlar içerisinde yapıldığı sürece aslında Tanrı'nın vermiş olduğu bir armağan gibi de diyebiliyoruz. Evet. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Zamanımızın sonuna geldik. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almışlardır. Herkese teşekkür ediyorum. Dinleyen dinleyicilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Hatırlatmak istiyorum hemen kapatmadan, bizleri sosyal medyada Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz ve soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyorum.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Elçi Pavlus'un aslında önemli ve gizemli bir şahsiyet olduğunu biliyoruz ve bu şahsiyetin nasıl oldu da kiliseye zulmeden İsa inanlarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören Elçi Pavlus'a dönüştü. Kendisinin bu dönüşümü kendisiyle ilgili bir takım iddiaların da ortaya çıkmasına elbette sebebiyet verdi ve biz de bunlar üzerinde durmaya çalışıyoruz bu program serimizde. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. George Bey, daha önceki programlarda aslında kısaca bir hatırlatma olarak Elçi Pavlus'tan bahsettik. Onun biraz geçmişinden bahsettik. Nasıl bir hayat hikayesi olduğundan bahsettik. Aslında çok dindar bir Yahudiydi kendisi. Ferisi mezhebine mensuptu ve aslında kiliseye zulmetmeyi Tanrı'ya hizmet olarak görüyordu kendisi ve öyle bir yaşam hikayesinden Mesih'in elçisi olarak Mesih'e hizmet eden bir dönüşüm geçirdi. Aslında Şam yolundayken Mesih'i gördü ve Mesih ona neden bana zulmediyorsun demişti ve ondan sonra Pavlus'un aslında Mesih'e iman eden bir hayat hikayesinin başlangıcı olduğunu görüyoruz orada. Peki Mesih'in elçisi olarak Pavlus'un hizmetini nasıl görüyoruz? Bu bölümde onu ele almak istiyorum biraz da. Mesih'in elçisi olarak Pavlus'u nasıl görüyoruz?
1: Evet, Mesih Pavlus'a göründüğü zaman neden bana zulmediyorsun diye sorduğu zaman Pavlus'un ilk tepkisi sen kimsin diye, ya Rab sen kimsin diye cevap verdi. O da ben senin zulmettiğin Nasaralı İsa'yım dediği zaman Pavlus dünyası yıkıldı bir anlamda, yaptığı her şeyin yanlış olduğunu kavradı ve İsa'nın gerçekten ölümden dirilen Mesih olduğunu kavradı. Ve o günden itibaren Mesih'in ayaklarının dibinde kalıp ona hizmet eden bir elçisi olarak hizmet etti. Yani gördüklerine tanıklık ediyordu, onu duyuruyordu. Evet, gerçekten bu çarmıha gerilen İsa gerçekten Mesih'tir. O ölümden dirildi, bana da göründü. Ve o gerçekten de en üstün olan Mesih, Rab'in kendisidir şeklinde bir hizmete başladı ondan sonra.
0: Evet, hizmetindeki temel unsurlar nelerdir, biraz onu merak ediyorum aslında. Nasıl hizmet etti Elçi Pavlus? Çünkü çok büyük bir hizmeti olduğunu görüyoruz Hristiyanlığa ve tabii ki İsa Mesih'e çok büyük bir hizmeti olduğunu görüyoruz ve kilise tarihinde bir önemli bir kişilik haline geliyor. Hizmetinde neler yaptı? Belki yolculuklarından bahsedebiliriz. Belki başına gelen şeylerden de bahsedebiliriz. Çünkü kendisi acı da çekti Mesih İsa için, bunu biliyoruz. Hizmetinde neler yaptı Pavlus?
1: Pavlus bir Hristiyan bir terim kullanacağım. Müjdeciydi. Yani İsa ile ilgili müjdeyi duyuruyordu. Yani mesela kendini şöyle tanıtır mektuplarında: İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın müjdesini yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Pavlus. Yani Mesih İsa'nın elçisi olarak kendini tanıtıyordu ve bu elçilik görevinde tabii o diğer elçileri de Mesih'in diğer elçileri de aynı ifade kullanıyorlardı. Yakup diyor ki ben Rab İsa Mesih'in kuluyum. Petrus da diyor ki İsa Mesih'in kulu ve elçisi ben Simon Petrus. Yani onlarla aynı hizmet içinde bulunan bir elçi, bir müjdeci. Ana fark şuydu, diğerleri Yahudi olanlara bu müjde, İsa ile ilgili bildiri duyuruyorlardı. Yani Yeruşalim'den başlayarak Petrus, Yakup, diğerleri, diğer orada yaşayan Yahudilere duyurdu. Paulus ise diğer uluslara, Yahudi olmayanlara bu müjdeyi duyurmaya çağrılmıştı. Ya o açıdan onun görevi biraz daha farklıydı. Ve elçilerin işleri kitabında onun hizmeti çoğunlukla, her ne kadar Kudüs'te, Şam'da önce Yahudilere sonra diğer uluslara şeklinde ise de çoğunlukla diğer uluslara, Yahudi olmayanlara yavaş yavaş gidiyor. Anadolu'da, Yunanistan çevresinde, Roma'ya kadar bu müjdeyi götürüyor.
0: Evet, peki Pavlus'un bu ilk Hristiyanlık hizmetlerinden nasıl bu kadar bir önemli, bir belirleyici bir rolü oynadığını düşünüyorsunuz? Çünkü çok önemli bir değişim yaratıyor gibi sanki kilisede ve bir şekilde normalde kilise zulmeden biriyken Mesih'in elçisi olan bir hale geliyor ve bir noktada kilise tarafından da kabul ediliyor. Belki o noktadan bahsedebiliriz. Nasıl elçi olarak kabul edildi Paulus ve nasıl bu kadar belirleyici bir rol oynadı?
1: Evet, tabii ki ilk önce istenmedi ve korkuldu. Yani millet ondan korktu çünkü onlara zulmediyordu. Ama İsa onu hizmetine aldığı zaman, Mesih onu görevlendirdiği zaman, o kendini alçalttı. Paulus da diğerlerinin yanına gitti. Onların önünde yanlışlarını da muhtemelen itiraf etti. Çünkü görüyoruz ki bundan sonra onların elleri altında önce vaptiz oluyor. Bir tane sıradan bir Yahudi Mesih imanlısı Şam'da onun tarafından vaptiz ediliyor. Artık yani kilisenin bir üyesi olarak hizmet, diğerlerinin yanında hizmet ediyor Paulus ve onlar yavaş yavaş ikna oluyorlar. Bu adam gerçekten samimidir. Çünkü bütün havraları girip artık daha önce de zulmetti, daha önce karşı çıktı bu müjdeyi artık onlar orada yayıyor. Net bir şekilde İsa Rab'dir, İsa Mesih'tir, İsa gerçekten beklediğimiz kurtarıcıdır şeklinde Yahudileri de ikna etmeye çalışıyor. Ve diğer Yahudi kökenli kilise üyeleri bunu gördükçe ikna oluyorlar ve zamanla onu kabul ediyorlar yani aralarına. Ama bununla birlikte çok kısa bir zaman içerisinde onun tanıklığının daha çok diğer uluslar yönelik olacağını anlıyorlar. Çünkü İsa kendisi Mesih direkt bunu bildiriyor. O seçilmiş bir kulumdur, tanığımdır. Diğer uluslara da onların gözlerini açmak için onu görevlendiriyorum şeklinde diğer Mesih inanlılarına da bildiriyor. İsa çünkü Mesih olarak gökte bu işin başında, o yaşayan diri bir kurtarıcı olarak kilisesinin, yani halkının başında yer alıyor. Yeryüzünde olmazsa da onları yönlendiriyor ve Paulus'u da görevlendiriyor bunun içinde.
0: Evet, peki Paulus'un bu hizmeti ve onun teolojisi aslında bulunduğu dönemde de anlaşıldı mı George Bey? Yani bu müjdeyi aslında diğer uluslara yayma fikri ya da misyonu diğer elçiler tarafından kabul edildi mi? Çünkü bazı noktalarda belki sanırsam Petrus ile bir çekişme yaşadıkları bir durum vardı. Bir konuda, sünnet konusunda. Bu tarz şeyler oldu mu? Yani diğer elçiler, diğer havariler onun bu misyonunu kabul ettiler mi? Müjdenin diğer uluslara yönlendirilmesiyle alakalı.
1: Evet, kabul ettiler. Onlar zaten İsa Mesih tarafından bütün uluslara müjdeyi götürmek üzere görev almışlardı. Yani onlara son buyruk olarak söylemişti. Gidin bütün uluslara öğrencilerim olarak yetiştirin demişti. Onlar tabii ki hemen bunu nasıl yapacaklarını bilemediler. Kudüs'ten dağılmadılar. Orada kaldılar. Yani orada başladı. Çok hızlı bir şekilde Yahudiler arasında bu inanç yayılmaya başladı. Çoğalıyorlar. Binlerce kişi oluyor Kudüs'te. Ama diğer uluslara kapı açıldığı zaman önce Paulus değil, Petrus'a bu görev düştü. Petrus'u görevlendirdi. Ve Elçilerin İşleri kitabında 10. bölümde Rab İsa, Mesih İsa Petrus'a sesleniyor ve onu bir Romalı bir yüzbaşı ailesine gönderiyor ve onlara bu İsa ile ilgili müjdeyi anlatıyor. Onlar Yahudi olmayanlar. Onlar da iman ediyorlar. Ve daha sonra tartışma başlıyor. Yahudi kökenli ilk Hristiyanlar bunu görünce, bunu onlara olduğu gibi Yahudi gibi aramıza kabul edecek miyiz, etmeyecek miyiz diye bir tartışma başlıyor. Paulus henüz ortada yokken, hizmeti sürmezken bu başlıyor ve Petrus da diğerlerine, elçilere diyor ki, Tanrı bunları madem kabul ediyorsa biz nasıl buna karşı duracağız diye konu oluyor. Yani onlara ikna etmeye çalışıyor. Daha sonra Paulus bunu daha büyük çapta yapmaya devam ettikçe, Anadolu tarafına gittiği zaman ve orada bir sürü Yahudi olmayan kişi iman ettiği zaman, onları nasıl kabul edeceğiz? Onlar Yahudiliğin, Musa'nın kutsal yasasına uymak zorundalar mı? Onun altında yaşamak zorundalar mı? Diye bir tartışma, bir konu oluyor.
0: Evet. Peki Pavlus'un yaydığı müjdeyle, tabii ki o İsa'yı gördü, İsa'yı deneyimledi. Ama onun yaydığı müjdeyle, onun anlattığı İsa ile diğer elçilerin anlattığı İsa arasında bir fark var mıydı? Bu konuda bir sıkıntı yaşandı mı George Bey?
1: Hayır. Şöyle düşünebiliriz. Yani diğer elçiler hala biraz daha çok belki biz Yahudi olarak bu müjde bizimdir. Mesih bize geldi, belki o düşüncede vardı. Elçilerde olmaktan öte daha çok diğer iman eden Yahudiler de belki bu ağır basıyor. Çünkü yasa, şeriat, Musa'nın yasası diğer uluslardan onları ayırıyordu. Yemek yasaları farklıydı, sünnet konusu vardı, tapınak konusu vardı. Mesih'in, Yahudiliğin merkezi Yeruşalim'deki Kudüs'teki tapınaktı ve oraya gidip kurban sunuyorlardı. Ama artık bu inançta Mesih son kurbandı. Artık İsa kendi hizmetinde de söylemişti. Bu yiyecek yasalarını ortadan kaldırmıştı İsa. Diyordu ki insanın ağzından giren değil de ağzından çıkan onu kirletendir. Yiyecekleri temiz kılmıştı. Ve bu duvar yıkılmaya başladı. Ama Paulus'un zamanında bu çok önemli bir konu oldu ve Petrus başta olmak üzere sonra Paulus ve Yakup da bu konuda hemfikir olarak bir konseyin başında karar kılındı. Yahudi olmayanların onların aralarına katılmaları için sünnet olmaları gerekmez. Tapınağa gidip de kurban sunmaları gerekmiyor. Zaten tapınak kavramı ortadan kalkıyordu merkez olarak. Farklı bir kavram var. Onu başka bir zaman konuşabiliriz. Ama sonunda sonuç olarak aynı şekilde herkesin Mesih İsa'nın lütfuyla kurtulduğu konusunda hemfikirdiler.
0: Evet, bir de şeyi de hatırlamak lazım tabii ki. Diğer elçiler kendilerini nasıl tanıtıyor ve elçi Pavlus kendisini nasıl tanıtıyor? Önceki bölümlerde buna değinmiştik ve hepsinin kendisini Mesih'in kulu olarak tanıttıklarını, elçi Pavlus da kendisinden bahsederken böyle tanıtıyor ve diğer elçiler de Mesih'in kulu olarak tanıttıklarını hatırlamış olalım. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor George Bey. Ardından tekrar bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.

0: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımızda bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
4: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata.
1: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programında sizlerle birlikteyiz. Konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Pristov ile karşınızdayız ve aslında Mesih'in elçisi olarak Pavlus'u ele almaya çalışıyoruz. Mesih'in elçisi olarak Pavlus neler yaşadı, nasıl bir dönüşüm yaşadı, nasıl bir hizmet hayatı sürdü ve diğer elçiler tarafından kabul edildi mi, edilmedi mi, bu konulara değinmeye çalışıyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformları üzerinde @radyomaranata yazarak bizi takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bununla beraber aynı zamanda soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. George Bey, biraz bahsettik ilk yarıda aslında diğer elçiler Pavlus'u kabul ediyor muydu? Onun öğretisini, onun misyonunu destekliyorlar mıydı? Ve aynı müjdeyi mi aslında yayıyorlardı? Buna değindik. O zaman ilk yarıda edindiğimiz bilgilere dayanarak diğer elçiler Pavlus'u onaylıyor diyebilir miyiz burada?
6: Evet, onaylıyorlardı. Bunu kesin söyleyebiliriz. Yani hem ilk kilise tarihi bunu bize çok net şekilde açıklıyor. İlk kilise babaları bütün elçisel yazılardan söz ediyorlar. Ama ondan çok daha önce de İncil'in mektupları içerisinde bile Paulus direkt elçi Petrus direkt Paulus'tan ve onun yazılarından söz eder. Mesela 2. Petrus mektubunda 3. bölümde 15. ayette Petrus'un şu sözleri yer alıyor: "Sevgili kardeşimiz Paulus'un da kendisine verilen bilgelikle size yazdığı gibi Rabbimizin sabrını kurtuluş fırsatı sayın," diyor. Ve sonu şu şekilde açıklıyor. Paulus bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki bilgisiz ve kararsız kişiler öbür kutsal yazıları olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarına hazırlıyorlar. O zaman bu sözde çok ilginç şeyler duyuyoruz. Hem sevgili kardeşimiz Paulus olarak onu kastediyor. Bir ortak hizmetçisi olarak, emektaş olarak kabul ediyor. Ve Paulus'a bilgelik verilmiş olduğunu söylüyor. Tabii ki bu daha çok Rabbin neden her şeyin sonunu hemen getirmediğine dair. Çünkü diyor ki Rabbimizin sabrını kurtuluş fırsatı sayın. Yani hepimiz aynı fikirdeyiz o konuda der gibi söylüyor. Sonra Paulus bütün mektuplarında, yani mektuplarını biliyor Petrus bunu söylerken, kendi mektubunu yazarken. Ve güç anlaşılan bazı yerler var diyor Paulus'un mektuplarında, çok basit değil. Ama aynı zamanda diyor ki bunları öbür kutsal yazılarının yanına koyuyor. O diğer kutsal yazıların yanında öbür kutsal yazılar olduğu gibi bunları da, Paulus'un mektuplarını da çarpıtarak. Demek ki elçi Petrus için Paulus'un mektupları kutsal yazılar, vahiy olarak kabul ediliyordu. Tevrat'ı da, Zebur'u da kabul ettiği gibi, müjde kitaplarına da kabul ettiği gibi, o dönemde oluşan yeni ahitin mektuplarını da, Paulus'un mektuplarını da vahiy olarak kabul ediyor. Bunu çok önemli bir noktadır.
1: O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Demek ki elçi Paulus diğer elçiler tarafından kabul ediliyordu ve bununla beraber onun mektupları da yine Tanrı sözünün bir parçası olarak, kutsal yazıların bir parçası olarak kabul ediliyordu. Peki burada belki şey hatırlatmak gerekebilir George Bey, Hristiyanlığın vahiy anlayışı ya da kutsal kitabın vahiy anlayışı nasıl? Çünkü coğrafyamızdaki insanların vahiy anlayışı daha çok Tanrı bir şey dikte ediyor ve noktasına virgülüne kadar bu yazılıyor. Ama siz burada Elçi Pavlus'un mektuplarının da Tanrı sözü olarak kabul edildiğini söylediniz. Buradaki vahiy anlayışı nasıl o zaman, onu vurgulamak lazım.
6: Evet, bir önceki bir, belki de bu serinin ilk programı da bundan söz etmiştik. Yani vahiy anlayışımız bir parça farklı oluyor. Evet, Tanrı kendisi vahyediyor, açıklıyor, esin, ama esin yoluyla. Ve şekli çok çok farklı da olabiliyor. İster tarihsel anlatı olarak anlatıyor. Mesela Tevrat'ın ilk başı o şekilde diyor ki, yani bir olayı anlatır gibi anlatıyor. Başlangıçta diyor, Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Ve devam ediyor, hikaye şeklinde anlatıyor. O vahidir. Daha sonraki tarihsel kitaplar da Davut'un hayatını anlatan kitaplarda o da vahiy olarak kabul ediliyor. Peygamberler içinde yer alıyor. Buyruk da öyle. Musa'ya, yani Tevrat'ın içinde Sina Dağı'ndan Rabbin ilk şahıs olarak seslenmesi de vahidir. İşte benden başka bir tanrın olmayacak, zina etmeyeceksiniz, yalan söylemeyeceksiniz diye o buyruklar da vahidir. Şiirsel mezmur duaları da Zebur dediğimiz kitapta ağıttır, duadır. Bunlar da vahiy olarak karşımıza çıkıyor kutsal kitapta. Ve peygamberler dediğimiz kitaplar da öyle. Tanrı'nın sözü bana geldi, Rab şöyle diyor şeklinde yazıyor Yeşaya, Yeremya ve diğerleri. Ve İncil kısmına, Yeni Ahit dediğimiz zamanda önce bir tarihsel kayıt vardı. 4 tane biyografi dediğimiz şeklinde İsa'nın hayatını anlatıyor. Başlangıçta Tanrı İsa aracılığıyla bunları yapıyor şeklinde onun hayatını anlatıyor. Elçilerin hayatı da anlatılıyor. O da vahiy kavramı içinde yer alıyor. Mektuplar da, elçilerin de Tanrı'nın ruhu aracılığıyla ilk iman edenlere yazdıkları da bir

0: Çok teşekkür ediyoruz. Bir ayet okumak istiyorum aslında. 1. Korintliler 1. bölüm 22 ve 23'ten okumak istiyorum. Orada Elçi Pavlus'un mektubunda yine bunu okuyoruz. Diyor ki, Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Greklerse bilgelik arar ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz diyor. O zaman diğer elçilerle beraber Elçi Pavlus da net bir şekilde bunu duyuruyordu. Çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyordu. Peki şunu sormak istiyorum dinleyicilerimiz için. Mesih'in çarmıha gerilmesi neden önemli George Bey? Ve onun dirilmiş olması aynı zamanda neden önemli?
1: Birkaç sebepten dolayı Tevrat'tan başlayan bir çizgi vardır. İnsanın durumu vahimdir ve insanların günahlarının bağışına sahip olması için, affedilmeleri için kurban gerekli. Bunu Tevrat'ın başından itibaren görüyoruz ve Mesih'le ilgili, gelecekle ilgili vaatlerde bulunurken Tanrı onu bir nevi kuzuya benzetiyor. Boğazlanacak olan bir kuzu. Mesih, bu gelecek olan kişi bir kurban olarak gelecek. Sadece kral olarak değil, aynı zamanda kurban kuzusu olarak gelecek ve ölmesi gerekiyor. Nitekim İsa ortaya çıktığı zaman kendisinin de öleceğini bildiriyor. Onun öncüsü Yahya da onu Tanrı'nın kuzusu olarak diye tanıtıyor. Ve İsa'nın da ölmesi gerekli. Ve İsa zaten 4 Müjde kitabı da onun nasıl öldüğünü detaylı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Ve müjde, yani elçilerin mektuplarında da bunun nedenini daha detaylı şekilde anlatıyor. İman edenlere, ölümden dirildiğine inanan kişilere Mesih'in ölümünün bir kefaret, bir kurban niteliğini taşıdığını, günahların bağışlanması için akıtılan bir kan vardı. Kanı aracılığıyla bir af sağlanıyor, bir kefaret, bir fidye ödeniyor. Yani onun için ölmesi gerekiyor. Tanrı'nın bilgeliği, gizemli bir bilgeliği var o ölümünde ve dirilişinde.
0: Evet. Bir de şunu sormak istiyorum. Aklıma takılan noktalardan biri de şu. Diğer elçilere baktığımız zaman, havarilere baktığımız zaman onların Mesih'le beraber hizmet ettiklerini, onunla zaman geçirdiklerini, onun her mucizesine, her olayına şahit olduklarını görüyoruz ama Elçi Pavlus'ta böyle bir durum var mı? Elçi Pavlus Mesih'le beraber değildi. Sonradan Mesih'e iman etti, onun elçisi oldu. Bu onun elçiliğini ya da havariliğini zayıf bir konuma getirir mi? Geçersiz bir konuma getirir mi? Ya da bunu nasıl yorumlayabiliriz? Yani aynı dönemde yaşadılar sanırsam.
1: Evet.
0: Ve şahit oldu mu acaba Elçi Pavlus İsa'nın bütün o sürecine?
1: O şahit olmadı. Yani büyük ihtimal, yani İsa'yı biliyordu. Onun için zulmediyordu. İsa'nın celili olduğunu, yani hizmetleri olduğunu, Mesih olduğuna dair olan iddiaları da biliyordu. Kabul etmiyordu İsa'nın Mesih olduğunu. İsa'yı biliyordu ama izleyicisi değildi. Yanında yaşamıyordu. Birlikte dolaşmıyordu. Gördü mü onu da bilmiyoruz tam olarak. Yani İsa dünyada yaşarken. Ama elçiliği onun direkt İsa tarafından çağrılmışlığına dayanıyor. İsa onu ölümden dirildikten sonra onu elçisi olarak çağırıyor. Diğer gerçekler zaten bir sürü elçi tarafından duyuruluyordu, kaydediliyordu. Dört Müjde kitabı da İsa'nın hayatını anlatıyor. Arada sırada belki diğer programlarımızda da bundan söz edeceğiz. İsa'nın hayatının bazı noktalarına değiniyor Pavlus. Diğerlerinden öğrendiği ve aktardığı şekilde. Ama Pavlus'un çağrısı İsa'nın dirilmiş olduğunu ve bütün ulusları kurtarıcı olduğunu duyurmak için, onun için çağrılmıştı. Onunla ama her zaman bunu kabul ediyordu. İlk göründüğü kişilere, bunlara da İsa ile birlikte yaşamış olan elçileri de anlatıyordu. Pavlus da bunlardan söz ediyordu. Bir temel, o elçiler de bir temelin çok önemli parçasıydı. Kendisinin çağrısı biraz özel, zamansız doğan bir çocuk gibi çağrıldığını söylüyor.

0: Çok teşekkür ederiz. O zaman Mesih'in de, çok özür dilerim, Elçi Pavlus'un da net bir şekilde Mesih'in müjdesini duyurduğunu ve onun da diğer elçiler olarak zaten elçi olarak kabul edildiğini burada anlıyoruz ve görüyoruz. Bununla beraber aynı müjdeyi duyurduklarını görüyoruz. O da aslında birçok hizmette bulunuyor. Ve onun aslında müjdeleme çalışmalarına kendi olanaklarıyla çıktığını görüyoruz. Ve kırsal kesimlerden çok önemli şehirlere ağırlık vermesi de diğerlerine örnek teşkil ettiği yani görüyoruz burada da.
1: Evet.
0: Ve onun aynı şekilde herkesle her şey oldum prensibi var. Onun da herhalde müjdeleme çalışmalarına ciddi anlamda etkisi olduğunu görüyoruz. Yani her millete müjdeyi götürmesiyle beraber belki her konuda da kültürel bilgiye sahip olduğunu görüyoruz değil mi George Bey? Çünkü
1: evet.
0: Bazı milletlere gittiği zaman o milletlerin şairlerinden alıntılar yaptığını biliyoruz.
1: Evet.
0: Bu bağlamda müjdelemeye de bunun katkısı olduğunu söylüyoruz.
1: Evet.
0: O zaman Elçi Pavlus'un günümüz müjdeciliğine bir katkısı olmuştur bu bağlamda diyebilir miyiz?
1: Elbette. Çoğunlukla zaten müjde bugünlerde Yahudilere değil diğer uluslara yayılıyor. Hala da yani ben mesela Yahudi kökenli değilim. Birçok Mesih yani kilisenin çok büyük çoğunluğu Yahudi değil. Yahudi Hristiyanlar da vardır. Birçok ulusta onlar da var. Ama onların yasası altında değilim diyor. Çok ilginç bir söz aslında Paulus. Ben Musa'nın yasası altında değilim ama Tanrı'nın yasasından bağımsız da değilim. Ben Mesih'in yasası altındayım. Yani Musa'nın yasası aracılığıyla değil Tanrı'ya bağlı, Mesih'in yasası aracılığıyla o yetki altında yaşıyorum ve diğer Yahudi olmayanlara da o şekilde anlatıyor. Onlara bir yanlış anlaşılma, bir tökez olmasın diye mümkün olduğu kadar onlar gibi yaşamaya çalışıyordu. Biz de benzer bir şekilde dili öğreniyorsun, şey yapıyorsun, yani kültürü öğrenmeye çalışıyorsun. Müjdeciliğin bir parçası olmuştur bu Paulus'un verdiği bu örnek.
0: Hı hı. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederiz o zaman George Bey. Programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Aslında ağzınıza sağlık. Ve Elçi Pavlus'un diğer elçiler gibi zaten kabul gördüğünü de burada görüyoruz. Ve o da aslında Mesih uğruna birçok acılara da katlanıyor. Belki bu bölümde ondan değinmedik ama ilerleyen bölümlerde değinebiliriz. Tekrardan hatırlatabiliriz onu. Birçok kez hapse giriyor İsa adına ve birçok kez de şiddete maruz kalıyor. Bu konuda diğer konular üzerinde de durmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümümüzde aslında yaşamı, İsa'nın yaşamı hakkında neler bildiğini, sözleri hakkında neler bildiğini ele almaya çalışacağız. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bununla beraber aynı zamanda soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Esenlikler.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal ruhta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde cinsellik konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz Pastörüm.
1: Hoş bulduk.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, cinsellik konusu önemli. Hatta birçok kişi için söz edilemeyecek bir konu, ayıplanacak bir konu. Kutsal kitabın cinselliğe bakış açısı nedir bu noktada İsmail Bey?
1: Tevrat, Zebur ve İncil'de Tanrı'nın insanı yarattığı yazıyor. Hı hı. Ve o zaman buna baktığımızda hem erkek hem de dişi olarak insan Tanrı tarafından yaratıldı. Hı hı. Ve bu hem duygusal hem ruhsal niteliklerini Tanrı'dan almış oldu insan. Ve cinselliği de doğal olarak, biyolojik olarak yine Tanrı'nın yaratılışından alıyor. Ve bilinçli olmak, irade olmak, hı hı, duygularının olması, ahlaki nitelikleri, yani bunların hepsi Tanrı tarafından verildi. Biyolojik yapı, bedeni Tanrı tarafından, hı hı, yaratıldı. Demek ki Tanrı tarafından yaratıldığına göre hem erkek hem dişi olarak insan, yani cinsellik günah ya da tabu sayılamaz. Hı hı. Yani çünkü Tanrı'nın kendisi bunu yarattı ve bu niteliklerin Tanrı'nın kendisi vermiş oldu. Sonra yine diyor, Tanrı yarattıklarına baktığı zaman her şeyin iyi olduğunu gördü. Yani her şey iyi ise, yani bütün yaratılış, fiziki, hı hı, evrendeki yaratılış, aynı zamanda insanın kendisi. Demek ki insan tamdı. Yani hem erkek hem dişi, hı hı, olarak tam yaratıldı. Cinsellik de bunun içindeydi. Ve dünyada Tanrı'nın kurduğu düzene tehdit oluşturacak başka bir güç de yoktu. Hı hı. Ve yine kutsal kitapta yazan birkaç ayet var. Yani onları okumak istiyorum. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Yani her şeyin çok iyi olduğunu, hı hı, gördü. Yine Zebur kitabında Mezmur 104:24 ayetinde, "Ya Rab, ne çok eserin var. Hepsini bilgece yaptın. Yeryüzü yaratıklarınla doldu." Yani demek ki yaratılış iyiydi ve insan cinselliği de bunun içinde. Aslında, hı hı, küçük bir şey kalabilir ama iyi bir şeydir. Yani o şekilde anlıyoruz. Yani.
0: Evet, o zaman ayıplanacak bir durum ya da bir tabu olarak düşünmek gerekmiyor. Tanrı'dan gelen bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Tanrı'dan geldiğini düşünsek bile sadece cinsellik çocuk sahibi olmak için yapılan bir durum mu? O zaman böyle düşünebiliriz yani. Tanrı'dan geliyorsa sadece çocuk sahibi olmamız, verimli olun çoğalın diyor çünkü Tanrı. Sadece bunun için mi Tanrı cinselliği verdi o zaman?
1: Yani bazen buna ben denk geliyorum işte, özellikle geçmişte daha fazlaydı. Yani sadece bir çoğalmak, hı hı, gibi algı oluşuyor. Bu cinselliği kısıtlıyor diye anlıyorum. Çünkü aynı zamanda insana sevinç getirecek bir nitelik olarak verildi. Yani Nuh'a geldiğimizde, Adem'den Nuh'a geldiğimizde Tanrı, hı hı, Nuh'u ve oğullarını kutsayarak yine aynı sözü söylüyor. Verimli olun, çoğalıp yeryüzünü doldurun. Ama bu çoğalmak ve yeryüzünü doldurmak cinselliğin ya da üremenin bir parçası ya da sonucu gibi görünüyor. Ama öyle bakarsak aslında kadın ve erkek arasındaki ilişki çok zayıf bir duruma geliyor. Hı hı. Yani o zaman gidiyor, çalışıyor, yemek yiyor, yatıyor, kalkıyor, çocuk sahibi oluyor. Hı hı. Yani görebiliyor musunuz? Yani düşünebiliyor musunuz? O zaman çok kısıtlanmış bir ilişki oluyor. Tabii ki çocuklar önemli. Tanrı insanın çoğalmasını istiyor. Ama aynı zamanda cinsellik insana sevinç getirecek bir nitelik olarak da verildi.
0: Evet. Yani geçmişten günümüze baktığımızda aslında cinsellik biraz değişiklik gösterebiliyor, şu anlamda söylüyorum. Eskiden evlenmeden kesinlikle cinsel bir yaşam düşünülemezken, şimdi evlilik olmasa da cinselliğin olabileceği yönünde görüşler de var. Cinsellik için evlilik şart mı İsmail Bey?
1: Yani kutsal kitaptan öyle anlıyoruz. Yani hı-hı, Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığında aile kurumunu da oluşturmuş oldu. Ve ilerleyen zaman içerisinde yani bu evlilik olarak ifade edilmeye başladı. Hı-hı. Şimdi eğer evliliği tanımlamak, aileyi tanımlamak istersek yani kurum olarak, ki oldukça hı-hı önemli. Yani bu kurum bozulduğu zaman toplum bozuluyor. Ve aile yani Rab tarafından oluşturulmuştur. Bu geçtiğimiz haftalarda bir vaaz verdim ve sordum. Yani aile neden önemlidir? Hı hı. Yani bazı cevaplar geliyor. Aslında eğer bir cevap vereceksek, Rab tarafından oluşturulduğu için önemlidir. Yani diyebiliriz işte kadının erkeği sevmesi, çocukların olması, birçok şey ekleyip, ama kurumu aile hı hı oluşturdu. O zaman bu kurumu aile oluşturduysa, sonra aile kurumuna önem vermeliyiz. Yine Rab tarafından kutsanmıştır aile kurumu. Yani hı hı hem yaratılışta Adem'le Havva'nın ilişkisi kutsanmıştır ve onun soyundan gelenler kutsanmıştır. Ve çocuklarla da bereketleneceği vaat edilmiştir. O zaman aile kurumu bozulursa hı hı ne yazık ki toplumun çürümesi söz konusu oluyor. Yani sevgi dediğimiz o önemli nitelik kayboluyor. Hı hı. Yani diğer canlılardan çok fazla bir farkımız da kalmıyor, sevgide kalmıyorsa. Çünkü bu aile içindeki bağlarla gelişen, öğrenilen bir konu öncelikle. Şimdi burada evlilik nedir konusuna geçmek istiyorum. Çünkü neden eğer cinsellik rastgele oluyorsa o zaman olsun. Yani hı hı putperestlerde öyleydi, yani geçmiş tarihe, çağlara baktığımızda öyleydi. O zaman Tanrı bunu bir evlilik bağları altında hı hı oluşmasını istiyor. Evlilik bağları altında oluşmasını istiyor. O zaman evlilik nedir? Öncelikle bir antlaşmadır. Hı hı. Yani biz evlilik nedir diye 100 kişiye sorsak yani birçok cevap alırız, ama özellikle toplumumuzda bunun antlaşma olduğunu söyleyen belki nadiren çıkar. Hı hı. Ama özellikle Hristiyanlar, yani İncil ve kutsal kitaptaki aileye ve evliliğe baktığı zaman bir antlaşmadır. Yani kadın ve erkek Tanrı'nın huzurunda ve aslında ki çoğu zaman kilisenin huzurunda hı hı bir antlaşma yapıyorlar. İşte o bildiğimiz söz, iyi günde, kötü günde, işte iyilikte ve sağlıkta, yani hastalıkta ve sağlıkta diye devam ediyor. Yani bir antlaşma yapıyorlar. O zaman demek ki sağlam bir kurum oluşturuyorlar. Çünkü bazı evlilikleri görüyorum, bir evlilik yapılıyor ama kısa bir süre sonra bir tanesi çok hasta oluyor. Yani o zaman ne olacak? Evlilik bitecek mi? Ama Tanrı'nın oluşturduğu kuruma göre devam etmesi lazım. Yani o bunu hı istiyor. Aynı zamanda evlilik bir adanmadır. Yani eşler birbirlerini eşler kendilerini birbirlerine adıyorlar. Hı hı. Yani bir adanma içeriyor. Ve bu iki niteliğe biz baktığımızda aslında kadın ve erkek arasındaki ilişki Tanrı tarafından sağlam bir şekilde kurulmuş. Hı hı. Aynı zamanda evlilik Rabbin yüceltildiği bir kurumdur. Eğer Rab de yüceltilmiyorsa, yani sadece kadın ve erkek arasındaki ilişki ise hı hı bu da anlamını kaybediyor. Şimdi tekrar sorunuza geldiğimizde, evlilik için cinsellik şart mı? Evet, yani kutsal kitaba göre kadınla erkek arasındaki ilişki evlilik bağı altında olması lazım. Aile kurumunda hı hı bu şekilde tanımlanıyor.
0: Peki karı koca ilişkileriyle ilgili kutsal kitapta ne görüyoruz? Anladığım kadarıyla bir şekilde cinsellik varsa Tanrı'nın gözünde evli oluyorsunuz. Yani bir kağıt üzerinde attığımız imzadan çok Tanrı'nın gözünde o cinsellik, cinsel olarak bir birlikte olmak bir evlilik gibi düşünüyorum.
1: Evet, doğru, öyle yazıyor yaratılışta da. İşte tek beden olacaklar diyor. Erkek annesini ve babasını bırakacak, tek beden olacaklar. Yani bunun derin bir anlamı var. Hı hı. Evlilik bunu onaylayan, resmileştiren, görünen, hı hı, yüzü olmuş oluyor. Ama Tanrı bir araya getirdiğinde erkek ve kadını, Adem ve Havva'yı ve sonra onun soyundan gelenleri. Evet, yani bir olarak görüyor. Kadın ve erkeği ayrı ayrı olarak görmüyor. Aynı zamanda sadece fiziksel bir ilişki olarak da görmüyor. Bunun bir ruhsal boyutu var. Yani ruhsal olarak da bir görüyorlar. Çok ilginç bir konu aslında. Hatta kilise tarihinde evlilik bir sırdır diye anlatılıyor. Ama bunun gerçek anlamını göksel bedenlerimize kavuştuğumuzda göreceğiz. O zaman bu kadar önemliyse, yani karı koca ilişkileri ne olması lazım? Yani kadınlara Rab'den bağımlı olmayı söylüyor. Kocalarınıza bağımlı olun. Yani bu önceki programda da söylemiştim. Bağımlı olmak, özgürlüğü ve özerkliği olmayacak şekilde birbirine bağlanmak. Yani bunu söylüyor. Ama aynı zamanda erkeğe de Mesih kiliseyi nasıl sevdiyse eşlerinizi öyle sevin diyor. Mesih, yani İsa Mesih kiliseyi nasıl sevdi? Yani kendisine iman edenler için canını verecek kadar sevdi. Çarmıhta öldü ve üçüncü gün dirildi. Yani demek ki bir erkeğin sevgisi de eşine öyle olması gerekiyor. Ve yine aynı yerde devam ediyor. Yani kilise üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli bir biçimde kendini sunabilsin. Yani yani kusursuz bir sevgiden söz ediyor aslında, erkeğin eşine olan sevgisine baktığımız zaman. Ve kadınlar ve yine kocalar da kendi bedenleri gibi sevmelidir, değer vermelidir. Yani karısını seven kendini sever yazıyor İncil'de. Yani evet. Bu oldukça güzel bir ayet. Yani eğer sen eşini seviyorsan aslında kendini seviyorsun. Çünkü kendi bedeninden nefret etmiyorsun. Yani kendi bedenine bakıyorsun, kendi bedenine eziyet etmiyorsun. Onu besliyorsun, kayırıyorsun. İşte yine Mesih'le bağlantı kuruyor ve diyor, nasıl Mesih kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. O zaman demek ki sen de karını öyle sevmelisin diye anlatıyor. Ve yine erkeğe sorumluluk veriyor. Yani adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. Aslında kadın da öyle olmalı. İkisi tek beden olacak. Yani bu sır o büyüktür ve ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. Yani tam bir birleşme var kadın ve erkek arasında. Ve sonuçta da şöyle bağlıyor karı koca ilişkilerini. Size gelince her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Erkeğe böyle bir sorumluluk veriyor. Kadın da kocasına saygı göstersin. Yani aldıkları role göre davransınlar diyor. Ve iyi olan her şeyi Mesih'ten aldığımız için, yani mükemmel olan İsa Mesih bizim örneğimiz olmalı. Özellikle erkekler için bunu söylüyorum. Yani evlilikte eşimizi, çocuklarımızı gerçek anlamda ancak Mesih'i örnek alıyorsak sevebiliriz.
0: O zaman cinsellik evlilik içerisinde olmalı diyoruz. Çünkü aslında Tanrı'nın istediği de bu. Çünkü kadın ve erkek hem fiziksel olarak hem de aslında ruhsal olarak birbirine bir arada oluyorlar, bir oluyorlar ve birbirlerine adanmış oluyorlar diyebiliriz.
1: Evet, yani rastgele ilişkiyi kabul etmiyor. Yani hatta şey var, İncil'de geçiyor Efeslilere mektupta, işte aranızda fuhuş olmasın diyor. Yani fuhuş dediğimiz zaman daha çok biz para karşılığı yapılan bir ilişkiden anlıyoruz. Yani kadının erkeğin kadınla olacağı gibi ya da birbirleriyle oluyor. Yani fuhuş geniş bir tanım var. Ama orijinal anlamı bunun rastgele ilişkidir. Yani demek ki olmasın dediği zaman böyle bir ilişkiyi kutsal kitap kabul etmiyor.
0: Evet. Tabii ki Tanrı kutsal olun diyor ve kutsal olabilmek için de bu gerekli. Peki evlilik öncesi cinsel ilişkinin ruhsal olarak nasıl bir etkisi var kişinin üzerinde ve yaşamları üzerinde aslında insanın? Çünkü fiziksel olarak belki düşünebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz sonuçlarını ama ruhsal olarak bizi nasıl etkiliyor? Bu yönüne pek bakmıyoruz çünkü.
1: Yıllar önce bir doktordan, Hristiyan bir doktordu, şöyle bir örnek duymuştum. İki bantı alın dedi, bunları masaya yapıştırın. Yani şöyle bir bant alıyorsunuz, hı-hı, masaya yapıştırıyorsunuz. Sonra onları oradan çıkartın dedi, birbirine yapıştırın. O pek iyi tutmayacak dedi. Tamam dedi, ayırdınız, hı-hı, bir daha yapıştırdınız. Daha az ayırdınız, bir daha yapıştırdınız, daha az tutacak. Hı-hı. İşte diyor, evlilik aslında iki bantın aynı anda birbirine yapıştırılmasıdır. O zaman sağlam tutuyor. Evlilik altında olan, hı-hı, cinsellik daha doğrusu böyledir diyor. Çok kişi cinsel özgürlüğü olduğu zaman mutlu olacağını düşünüyor. Yani gittikçe de yaygınlaşıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla, yani topluma da bakıyorum, toplumu da anlamaya çalışıyorum. Bu konuda bir kitap çalışmam da var aslında. Hı-hı. O yüzden gazete haberlerini yakından takip ediyorum. Şimdi seviyorum diyor ama seviyorsa neden ayrılıyor? Ya da seviyorum diyor, ölecek kadar seviyorum diyor, öldürüyor. Yani insan sevdiği bir kişiyi öldürebilir, hı-hı, mi? Ya da işte seviyorum diyor, onu değersizleştiriyor, aşağılıyor. Yani o zaman seviyorsan neden bunu yapıyorsun? Hı-hı. Neden aşağılıyorsun? Neden değersizleştiriyorsun? O zaman demek ki buradaki cinsellik konunun sadece bir biyolojik yönü var. Yani, hı-hı, ruhsal, duygusal erdemlerle bir şey kalmıyor. Ama o zaman da sevgi olmuyor. Yani gerçekten sevgiyi de aşkı da öldürüyor yani, hı-hı, diye düşünüyorum, anlıyorum.
0: Anlıyorum. Evet, dediğiniz gibi aslında örnek gerçekten çok güzel bir örnek vermiş arkadaşınız da. Farklı farklı insanlarla belki görüşmek ve bunu yaşamak insanı ruhsal olarak da aslında bir depresyona itebilir, kendini daha değersiz hissedebilir, kötü hissedebilir ve o gerçek sevgiyi hissetmeyebilir. Sadece fiziksel olarak bunu yapmak da insana iyi gelmeyecektir zaten.
1: Ve şöyle, İncil'de şunu yazıyor: bana her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı, hı-hı, değildir. Bana her şey serbest diyorsunuz ama hiçbir şeyin tutsağı olmam. Yani cinsellik yararlı, iyi bir şey ama buna tutsak olmak farklı, hı-hı, bir benlik sorununu beraberinde getiriyor. Ve o zaman biz buna göre değerlendirmeliyiz. Ve aynı zamanda ruhsal yönü de var. İşte biz eşimizle birlikte olduğumuzda aslında tek beden oluyoruz. Hı hı. Yani ruhsal olarak da tek beden oluyoruz. Rab'le zaten biz tek ruh oluyoruz. Ona ibadet ettiğimizde, tapındığımızda, ilahi söylediğimizde buna benzetiyor. Yani kadın ve erkek cinsel ilişkiye girdiği zaman tek ruh oluyor, hı hı, diyor. Bu nedenle fuhuştan kaçının ve bir uyarı veriyor. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır ama fuhuş yapan kendi bedenine karşı günah işler. Evet, böyle bir de ayrımcılığı var yani cinsellikle ilgili günahların.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden.

Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Radyo Maranata.
3: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hristiyan Ahlakı programında cinsellik konusunu konuşuyoruz bugün. Ve programımızın ilk bölümünde cinsellik ayıplanacak bir durum mudur, cinsellik için evlilik şart mıdır diye konuştuk aslında, bir giriş yaptık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şununla devam edelim isterseniz pastörüm, zina konusuna bakalım. Ve zina konusuna yani evliyken zina yapmak, o başkasıyla kurulan ilişki, kutsal kitap bunun için ne söylüyor ve zinaya bakış açımız ne olmalı? Zinadan kaçınmak için neler yapmalıyız?
4: Evet, yani tabii ki kutsal kitap evlilik dışı bir ilişkiyi kabul etmiyor. Onu birazcık bu programın birinci bölümünde değinmiştik. Neden öyle olduğunu söylemiştik. Hı hı. Hatta şöyle de yazıyor İncil'de. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Yani İsa Mesih'in ölüm ve dirilişinden söz ediyor. Ve onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Yani bu bedeninizde yüceltin demek. Yani bir fiziksel, biyolojik yönü de içine katıyor. Ve daha fazlasını da söylüyor. Yani evlilik dışında bir ilişkiyi kabul etmiyor. Matta İncil'inde 5. bölüm 27-32 ayetlerde zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Yani Tevrat bölümlerinden söz ediyor İsa Mesih. Diyor ki zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Şimdi o zaman çok yüksek bir ahlaki standart veriyor. Hatta bazı kişiler bu yani Hristiyanlarla ilgili bir kara propaganda yaptığında işte ahlak düşkünü olarak tanıtıyor. Bu konuda konuşuluyor, söyleniyor, yazılıyor. Ama İncil'den haberi olmadıkları için bunu söylüyorlar. Yani böyle bir ahlak standartı ben toplumda ve diğer inançlarda göremiyorum. Yani kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Tabii ki yani bir kadın da erkeğe şehvetle bakıyorsa o da aynı şekilde yüreğinde zina etmiş olur. Ve sonra eğer sağ gözün günah işlemeye neden olursa çıkar at diyor. Ama bu ayette de önemli bir şey var. Gözünü çıkar at diyor. Yani sen ya başkası gözünü çıkarsın demiyor. Elini kessin demiyor. Ya da taşlasın demiyor. Yani kişiyi yüzleştirmek istiyor İsa Mesih. İsa Mesih'in şeriatı bu. Yani sen günah işlediğini biliyorsan, yapabiliyorsan çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden oluyorsa onu kes at diyor. Ama yine az önce söyledim ya. Yani gelsinler de senin elini kessinler denmiyor. Çünkü bazı toplumlarda işte zina olduğunda taşlama var. Yani taşla öldürüyorlar. Genelde de kadınları öldürüyorlar. Bundan önceki yaptığımız programda biraz cinsiyetçilik hakkında konuşmuştuk.
3: Evet.
4: Erkekler kurtarıyor kendini çoğu zaman.
3: Genellikle.
4: Genellikle öyle oluyor. Onu başkası yapıyor. Yani o şeriatı uygulayan başkası. Ama İsa Mesih diyor ki sen kendi yüreğine bak. Yani sen kendi yüreğini doğru bir noktada tut. Düşüncelerini doğru bir noktada tut diyor. Ve sonra ama ben size diyorum ki karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Yani o da çok önemli.
3: Evet.
4: Yani bir kişi erkek özellikle boşsun deyip de boşuyorsa yani kolayca boşuyorsa onu diyor zinaya itmiş oluyorsun diyor. Ve boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Neden? Çünkü tek beden olacaklar diyor. Tanrı yaratılışta erkek ve dişi olarak insanı yarattığında tek beden olacaklar. Sadece fiziksel bir ilişkiden değil, derin bir ruhsal ilişkiden söz ediyor evlilikle ilgili olarak.
3: Evet. Tabii ki zina birçok aile için büyük bir problem. Evlilikler için çok büyük bir problem. Peki bu evlilik dışı cinsel ilişki toplumlarda nasıl sorunlar yaratıyor? Yani ailelerin evlilikleri yıktığını biliyoruz bir şekilde, problemler olduğunu biliyoruz ama toplum için nasıl bir sıkıntı yaratıyor?
4: Öncelikle insan ruhu yani yaratılışına aykırı tutumlar nedeniyle yani kurak çöllerde dolaşıyor diyebiliriz. Hı hı. Yani uzaklaşıyor ve aslında iç varlığında doğru olmadığını biliyor. Ve yine vicdan dediğimiz konuya dönersek ve vicdan insanın iyi ile kötüyü, iyi ile kötünün ne olduğunu bildiği yerdir. İç varlığında bu böyledir. Ve evlilik dışı ilişkide yani kadın olsun erkek olsun böyle bir ilişkiye giriyorsa iç varlığında doğru yapmadığını görüyor. Ve bunun sonucunda da aslında duygusal ve fiziksel olarak iyi bir durumda olmuyor. Örtüyor. Yani bunu örtüyor, kapatıyor. Hı hı. Ve bazı kişiler işte panik atak oldum

0: duyduğumuz ya da okuduğumuz birçok örneğe baktığımızda ne yazık ki o ana odaklanılıyor ama o andan sonra artık ötekileştirme başlıyor. Bu
1: Evet.
0: bazen erkekten bazen kadından gelebilir. Ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Yani rastgele ilişki yoluyla yani hep saymak gerekmiyor ama hastalıklar diyeyim. Yani birçok hastalık var ve bunlar birinden diğerine aktarılmış oluyor. Bir ara şu sıralar pek gündeme gelmiyor ama en çok bilinenlerden bir tanesi AIDS'ti. Yani ve bir 10-15 yıl önce belki daha çok etkiliyordu. Daha belki 20-25 yıl önce de daha çok etkiliyordu. Hatta hatırlıyorum bir televizyon programı yapılıyordu. Tanınmış bir kişi röportaj yapıyordu sokakta. AIDS hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordular bir gence. Abi bize AIDS bir şey yapmaz diyor. Yani toplu işte böyle bir durum var yani. Göz alıyor ama hastalığa yakalandıktan sonra da ne yazık ki son acı oluyor. Tanıyorum yani bir kişinin AIDS hastasının 25 yaşındaki vefatına tanık oldum. Uzaktan da olsa tanık oldum. Onun hikayesini dinledim. Çok üzüldüm. Yani 25 yaşında daha genç bir yaşta yani bağışıklık sistemi çöktü ve öldü.
1: Evet, yani aslında bizi hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak etkileyen bir durum bu evlilik dışı cinsel ilişki durumu. Tabii ki Tanrı kadın ve erkek olarak yarattı dediniz zaten programın başında da. Şimdiye kadar da cinsellik konusunda kadın ve erkek arasındaki durum açısından baktık. Fakat dünya üzerinde farklı eğilimlere sahip kişiler de var. Öncelikli olarak bunların ne olduğuna ve kutsal kitabın bu durumlar için ne söylediğine bakabilir miyiz?
0: Evet, yani dünyaya baktığımızda özellikle toplumsal cinsiyet kavramı gittikçe gelişiyor ve toplumun kazandırdığı cinsiyetten söz ediliyor. Ama bizim bakış açımız kutsal kitaba göre Tanrı'nın kazandırdığı, verdiği cinsiyet, kazandırdığı değil, verdiği cinsiyet nedir? Erkek ve dişi olarak yarattı diyor. Bu biyolojik yönümüzü oluşturuyor. Ama bu biyolojik yönümüzün dışında bir de bizim ruhsal bir yönümüz var. Yani hem kadın olarak hem erkek olarak. Diyelim hem kadının duyguları var hem erkeğin duyguları var. Ama tam aynıdır diyemeyiz. Yani bunları aynı olduğunu söyleyemeyiz. O zaman biz toplumun kazandırdığı cinsiyete değil de Tanrı'nın bizi yarattığı cinsiyete bakmamız lazım. Yani burada toplumlar değişiyor. Yani Tevrat'ta bir örnek hatırlıyorum. Tevrat bölümlerinde. Yani o bir adam cariyesiyle bir kasabaya gidiyor ve sonunda işte çok düşkün yaşıyorlar ve putperestlerde her türlü ilişkide serbest, o rastgele ilişki dediğimiz ilişki serbest. Sonra işte evin sahibine gidiyorlar. Sonra o adamın cariyesini veriyorlar. Sabaha kadar bütün o kent o kadına tecavüz ediyor ve kadın ölüyor. Bu korkunç bir şey.
1: Evet.
0: Yani çok zor geldi yani bu tür örnekleri görmek, anlamak zor geliyor. O zaman biz yani toplumun kazandırdığı cinsiyete değil, evlilik bağı içerisinde yani doğru bir ilişkiye odaklanmalıyız diye düşünüyorum.
1: Evet. Tabii ki artık daha sık görüyoruz ama erkek olup kendini kadın gibi hisseden insanlar var ya da kadın olup kendini erkek gibi hisseden insanlar var. Çift cinsiyetli kişiler de var. Bu durum psikolojik bir durum mudur yoksa Tanrı böyle yaratmış olamaz mı?
0: Şimdi benim bir kutsal kitaba göre eşcinsellik diye kitabım var. Hatta şimdi daha geniş kapsamlı olarak cinsel kimlik üzerinde çalışıyorum. Yani şu ana kadar 15 bin sayfalık bir kaynak taraması da yaptım. Yani bunun 5 bin sayfasını okudum. Ve birçok teori var. Yani ve bu teorilerin içerisinde işte yine toplumsal cinsiyete dayalı tanımlamalar yapılmaya çalışılıyor. Hissedilen kimlik deniyor. Ama bu hissedilen kimlik olsun, topluma dayalı toplumun kazandırdığı kimlik olsun, aslında insanın biyolojik yapısına uymuyor. Yani bazı kişiler genlere bağlıyor. Hatırlıyorum hatta o araştırmayı tezi hazırlarken o dönemde basında bir haber gördüm. Çok ünlü bir modacı eşcinseldi ve annesine işte bunu açıkladığı zaman dedi ya o da göz rengi gibi Yani işte nasıl gözümüzü genlerden alıyorsak, hı hı.

0: bu cinsel kimliğimizde genlerden alıyoruz. Ama bu cevapta bir terslik var diye düşünmeye başladım. Yani konu üzerinde düşünmeye başladım. Genleri de araştırdım. Hormonları da araştırdım. Ama şöyle bir şey var. İnsan göz rengini aldığı zaman ya da saç rengini aldığı zaman buna toplumsal bir etki yok. Yani genlerden doğal olarak alıyor. Ama cinsellik dediğimiz zaman yani aileyle, toplumla, yani kültürle, yasalarla, inançla ilgili bir konu. Ve buna göre insanda bir cinsellik şekilleniyor. Yani bu nedenle toplumun tutumu, ailenin tutumu, yasaların tutumu hep bunlar insan cinselliğini şekillendiren konular. Yani bazı kişiler diyor benim genlerim böyle olduğu için işte böyle oldum diyor ama yani günümüzde pek kabul ediliyor ve ispatlanmış bir şey de değil. Yine bu hissedilen kimlik için şunu söyleyebilirim. Daha önce tanıdığım bir kişi kendini Fransız sayıyordu. Yani konunun dışında bir örnek vermek istedim. Önceleri çok şey yapmadım yani ama sonra baktım gerçekten kendisini Fransız olarak görüyor yani ve ama bu kişi kendini Fransız gibi hissetmesi Fransız genlerini taşıdığı anlamına gelmiyor. Yani Fransa vatandaşı olduğuna anlamına gelmiyor. Bunun gibi kadın ve erkek de yani kendini işte karşı cinsten hissetmesi o olduğu anlamına gelmiyor ki bunun en önemli kanıtlarından bir tanesi anatomiktir. Yani anatomik olarak yapıya baktığımızda hatta anatomi fizyolojisi diye bir alan var. Yani bunu çok detaylı olarak da inceliyor, işlevsel olarak inceliyor. Yani bir türlü bunu birbirine uyduramazsınız.
1: Onun için çok da hissettiğimiz gibi olmuyor.
0: Bir de şu da var yani hissetmiş bile olsa yani öyle kabul etmek olmuyor diye düşünüyorum. Yani şimdi diyelim bugün kendimi hasta hissediyorum. Ama gerçekten hasta mıyım? Bazen özellikle bu pandemi döneminde ateşimiz çıkıyor zannediyoruz. Gidip dereceye koyuyoruz. Normal çıkıyoruz. Yani bu hislere de iyi bakmak lazım. Doğru bir şekilde algılamak gerekiyor. Yani bizim psikolojik yapımızdan kaynaklanıyor olabilir. O zaman onda nedir? Dereceye baktığımda eğer 36 derece gösteriyorsa hislerime bakmamam lazım diye düşünüyorum.
1: Evet. Tabii ki cinsel konularda hiç duymak istemediğimiz konular da var. İşte yakın akraba, enses ilişkiler gibi. Bu durum yani bu durum için ne söylemek istersiniz? Kutsal kitap bu konuyla ilgili ne söylüyor? Ayetler var mı? Tanrı'nın gözünde nasıl bir durum bu durum?
0: Yani son aylarda kutsal kitaptan önce yani son aylarda yaşadığımız bir örnek var. Narin cinayetine tanık olduk ki görünen o yani tüm detaylar çıkmadı ama aile içindeki bir aile içindeki entest ilişkiye tanık olduğu için o küçük kızın öldürüldüğünü anlıyoruz.
1: Yani, evet öyle evet, söyleniyor.
0: Öyle anlıyor. Demek ki yani bu tür konular korkunç sonuçları var. Ve İncil'de şunu yazıyor. Aranızda fuhuş olduğu söyleniyor. Üstelik putperestler arasında bile rastlanmayan türden bir fuhuş. Biri babasının karısını almış. Siz hala böbürleniyorsunuz diye devam ediyor. Şimdi kutsal kitapta bunu yazdığında ne diyor? O insanlar putperestti. İman ettiler ama o ilişkilerini de kiliseye taşıdılar. O zaman diyor ki bu övünülecek bir şey değil yani. Ve bu kişiyi aranızdan atmanız gerekmiyor mu? Demek kutsal kitap pak bir ilişki istiyor.
1: Evet. Tabii ki Tanrı kadın ve erkeği yarattı ve aralarında bir cinsellik var. Ama insan sonrasına baktığımızda farklı farklı cinsel eğilimler ya da ilişkiler içerisinde olabiliyor. Ve bunların içerisinde hayvanlarla kurulan ilişkiler de var. Bu duruma nasıl yaklaşmak lazım? Nasıl sorunlar yaratabilir hem toplumda hem de insan için?
0: Evet yani hem kadın hem erkek bunu yapabiliyor ama toplumumuzda daha çok erkekler ön planda yani nadiren kadınlar belki basına yansıyabilir. Hatta bir dönem modaydı eşogelin diye basında çıkıyordu yani o şeydir insanın ne kadar düşkünleştiğini gösteriyor. Levililerde şunu yazıyor hayvanlarla cinsel ilişki kurması yasaklanıyor yani yazılan yerde. Bir hayvanla cinsel ilişki kurmayacaksın. Kendini kirletmiş olursun. Kadınlar cinsel ilişki kurmak amacıyla hayvana yaklaşmayacak. Sapıklıktır bu. Yani hem erkek hem kadın hayvanlarla cinsel ilişki kurmamalı. Zaten az önce söylediğimiz gibi yani anatomik olarak, fizyolojik olarak, biyolojik uyan hiçbir tarafı yok. Yani bu evet. tamamen insanın günahlı durumundan kaynaklanıyor.
1: Evet. Tanrı Leviler 20. bölüm 7. ayette de kendinizi bana adayın, kutsal olun diyor. Yani Tanrınız Rab benim. Bu ayetlere bakarak cinsellik konusuna nasıl bakmalıyız pastörüm?
0: Yani kutsallık Tanrı'ya ayrılmış olmak anlamına geliyor. Yani bizler inananlar olarak Tanrı'ya ayrılmışsak yaşamımızda doğru şekilde yönlendirmeliyiz. Yani pak olması lazım. İşte bu az önce konuştuğumuz o uygun olmayan konulardan uzak olmalıyız. Aynı zamanda zihinlerimizi, yani 1. Petrus'ta da şu ayetler yazıyor. Zihinlerinizi eyleme hazırlayıp ayık kalarak umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın. Yani biz zihinlerimizi tanrısal olan konulara göre odaklandırmalı ve ona göre yaşamalıyız diyebilirim.
1: Evet, yani genel olarak baktığımızda aslında cinsellik Tanrı'nın vermiş olduğu, aslında Tanrı'nın verdiği güzel bir şey olarak görüyoruz. Kadın ve erkek arasında, evlilik bağ arasında olduğu sürece ve evlilik dışı olduğunda ya da farklı eğilimler söz konusuysa ya da işte ensest dediğimiz ya da hayvanlarla olan ilişkilerin aslında doğru olmadığını ve kutsal olabilmek açısından bir engel olduğunu da görüyoruz. Ve Tanrı da kutsal olmamızı istiyor bizim. Peki bir Hristiyan olarak, bir imanlı olarak cinsellik konusunda sorumluluğumuz nedir? Belki sorun yaşayan kişiler vardır bu anlamda. Hayatında bununla ilgili sıkıntılar yaşayan insanlar da vardır. İmanlar da vardır. Bu konuda sorumluluğumuz nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Zamanımızın da sonuna geldik. Biraz bundan bahsederek kapatabiliriz belki.
0: Evet, yani zihinlerimizi eyleme hazırlamak dediğimiz şey, yani kutsal kitapta önem verilen konulara önem vermeliyiz. Bazen şöyle bir örnek kullanıyorum. İşte bir kırmızı kağıda sürekli baktığınızda, beyaz bir duvara bakarsanız kırmızı görüyorsunuz. O zaman demek ki medyadan medyanın bu konuyu gündeme getiren yerlerinden uzak kalmak lazım. Yine sosyal medya bu konuda çok tehlikeli oluyor. Şimdi kişi elinde telefonu varsa onun içine giriyor. Pornografi var. Yani ondan kesinlikle uzak durmak lazım ki pornografi insanın düşüncesini ve iç varlığını bozuyor. Yani baştan belki bunu fark etmiyor ama bir bağımlılık oluşturuyor ve bunun sonucunda da pornografiye bağlı olan bir kişi pak düşünemez. Yani bunu kısa izlesin, uzun izlesin ya da sosyal medyada görsün, görmesin, basında, medyada olsun, bunlara bakmamak gerekiyor ve Tanrı sözünde, Tanrı sözüyle beslenip yaşamak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, yani cinsellik konusuna da ayıplanacak ya da bir tabu olarak bakmak yerine yine de Tanrı'nın koyduğu standartlar ve şartlar içerisinde yapıldığı sürece aslında Tanrı'nın vermiş olduğu bir armağan gibi de diyebiliyoruz. Evet. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Zamanımızın sonuna geldik. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almışlardır. Herkese teşekkür ediyorum. Dinleyen dinleyicilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Hatırlatmak istiyorum hemen kapatmadan, bizleri sosyal medyada Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz ve soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyorum.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.